Kerçlik, Güllük ve Avrupa Pasındaki öyle bar. Site olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Cili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2025-651-102-00-824.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögün edin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Şinjan'ın güzelliğini belgeli olmaz. Kızgınlıkı tolgan Şinjan sefiri kişiye yıllarının ahmetini his kıldırdı. Şinjan'a gelip bu yanın bipayan ve güzel menzeresinden huzurlanıp gittim. Şinjan'ın töteli pesli özgücü güzelliği iyi. Et yazda rengarenk gül çiçek. Yazda yeşil payandaz dek yaylak. Küzde altın dek toğrak. Kışta, kümüşte kar kişiye huzur bağışlaydı. Şinjan parlak tarihi medeniyetke, rengdar örüp adetke iyiydi. En güzel menzirlerini yanıla sefer kılsınız görürsünüz. Şinjan'ı gelişinizde karşı alınız. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel menzirlerden birlikte huzurunuzu teklif kıladı.

Şinjang tabiatının atvarlıq balısı. Hayvatlık Tianşan'dan bir bayan tarım oymalıq ıgıcı. Güzel Panas Gölü'den hayvatlık yalpın takıcı boğan bu güzel manzarada kişini hayacanlı sanmay kanmaydı. Tianşan etkide şadiyanı usul hareketler bilen kişinin yürek tarını çekidigan nakşı sadası bir gevdige aylınıp getirdi. Güzel Şinjang otta kızgınlığı ve merdonluğu bilen sizni gözleriniz ve kalbinizde huzur bağışlaydıgan bir meydan katlı ziyafet teklif kıladı. Gene güzel Şinjang'a kadem taşırıp kılın. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjang'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzu teklif kıladı.

Hürmetli radio dinleyiciler, emdi hava raydan malumat anlatımız Ürümçe'de 9. ayın 7. günü gündüzden geçe hava uçuk temperatura 15-28 Celsius gradus kucu. Ürümçe'de 9. ayın 8. günü gündüzden geçe hava uçuk bulup keyin bulutlunda temperatura 17-29 Celsius gradus kucu. Ürümçe'de 9. ayın 9. günü gündüzden geçe ötkünç yağmur yağdı temperatura 17-25 Celsius gradus kucu buludu şübal şamal çıkıdı. Qadirli do'stlarimiz, avtonom rayonimizga 16 shaharning havo rayi ma'lumotini olatimiz. Urumchida havo uchuq temperatura 15-28 Celsius gradusgacha. Altayda havo uchuq temperatura 10-26 Celsius gradusgacha. Chuchakda havo uchuq bo'lib, keyin bulutlunda temperatura 14-29 Celsius gradusgacha. G'uljira havo uchuq bo'lib, keyin bulutlunda temperatura 13-30 Celsius gradusgacha. Portalada hava uçuk bulup keyin bulutlunda temperatura 14-28 Celsius gradus kucu. Xarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlunda temperatura 16-29 Celsius gradus kucu. Huytunda hava uçuk temperatura 12-30 Celsius gradus kucu. Şehanzira hava uçuk temperatura 10-29 Celsius gradus kucu. Sanjira hava uçuk temperatura 12-29 Celsius gradus kucu. Qumulda hava bulutlu bo'lib, keyin ochiladi temperatura 14-26 Celsius gradusgacha. Turpanda hava ochiq temperatura 22-33 Celsius gradusgacha. Qorlida o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava ochiladi temperatura 14-27 Celsius gradusgacha. Oqsuvda o'tkinchi yomg'ir yog'di temperatura 12-23 Celsius gradusgacha. Otishda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin o'tral yomg'irga o'zgardi. Temperatura 15-23 Celsius gradusgacha. Qashqarda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin o'tral yomg'irga o'zgardi. Temperatura 15-24 Celsius gradusgacha. Xotanda havo uchuq temperatura 13-24 Celsius gradusgacha. Urumchida havo uchuq

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışmışsıla. Ertigenlik Haberle programımızda anlaşanlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 7. günü, Düşenbe. Dehkallar kalendarı boyunca 7. ayının 26. günü. Ak Şebnem mevsimi.
2: Avval bu kıdımkı programımızdan asasi mezmurlarını tanıştırımız.
1: Şinjan, yukarı sıfatlik mecburiyet mağarifi sistemisi berpa kılışını tizletip, mağarif baylıkını asasi kapalettin, sıfatlik baylıkını tenkfunlaştırışkı yüzlendirdi.
2: Abdonom rayonluk 15-nji nöwetlik tenherket musabaqasy we 11-nji nöwetlik milletler en-envi tenherket musabaqasy muwaffaqiyetlik ahırlaşdy.
1: 3-nji nöwetlik Şinjan umumy halk kitap okuş faaliyeti sarhyl uyuşturulup, kitap kumar keyfiyat arkalyk şehir, yezi, kentler ozuklandyryldy.
2: Şinjan'dan 160 netçe karxana, 390 xıldan artıq mahsulat 8-nji nöwetlik Jongu açlıq yermenkisinde körgezme kılındy.
1: Memleket boyunca Bintan bilen yerlik birleşip kurgan Tunca Toluk Kurus Ali Mektibi, Tunca Türküm yeni okuğucunu kütüv aldı.
2: Emdi haberler onala.
1: Hazır, yeni idiye arkalık yeni musafiye yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız kabri. Asasi mağarip, milletinin safhasını östürdüğün ulu kuruluş. Başşuji Xi Jinping ammının yeni taqazasığı uyğunlaşıp, asasi mağaripta əla baylıqını kengaytış, süpetini östürüşünü alğı sürüp, mağarip adıllıq tövençekini puhtı saqlaş kerekte təkitledi. Şinjan mecburiyet mağaripini əlalaştırıp, tənpun tərəqi kıldırış və şəhər yızlarını bir gəvdiləştürüşünü ilgir sürüşünü gəvdilik oranqı koyup, kemtüklükünü toluqlap, aciz türlerini küçəyitip, süpətini östürüp, yokuru süpətlik mecburiyet mağaripi sistemisi bərpa qılışını tizletip, mağarip baylıqını, asasi kapalettin süpətlik baylıqını tənpunlaştırışı yüzləndirdi. Okuş başlanan tüncü heptedeki her bir ders saatlik aralıkıda Ürümçi şehirlik 13. başlangıç mektep Galibiyet Mektep rayonunun gimnastiki meydanı balılarının kuşal külük sadasıgı doldu. Okuçı Diluz Muradil mındak dedi. İlgiri gimnastiki meydanıga sünni çimyat kuzulgan bolgaçka asan köpüp kalattı. Hazır plastik materyal yat kuzulu pakiz rahat boldu. Hemimiz bek yaktırdık. Bu yıl yazlık tatilde mektep okutuş rayonu muhitini umumizlik özgertip, gimnastiki meydanının sınıfkıça pütülle yeni kıyafetke kirküzdi. Diloz sınıfka yeni orantılgan akıl ikramını en yaktırdı. O mındak dedi. Kayarını çeksek şu yerini köreleydikemiz. İkran bek süzükken, orkıratta oturduğun sabahdaşlarımı enik köreleydiken, sınıfımız ne? Dünyadaki en yakşı sınıf dep karaymen. Şinjan her bir balını süpetlik mağaripten behremen kılış, köngüllük ögünü şaraitegi iyi kılış üçün guruhlaştırıp mektep başkuruş, ömek teşkillep havalılık başkuruş, mektepler ara koşmaklaşıp yardım biriş yöleşni, umumi yüzlik algı sürüp süpetlik mağarip baylıkı merkezleşip kılış, şehir yızlarının mağarip baylıkını almıştırışı ravan bolmasılık meselesini hel kıldı. Ürümçi şehirlik 43. başlangıç mektep, Ürümçi şehirlik 13. başlangıç mektepki koşu bitilgenden kin, biri gavdileştirip başkuruş yolu koyulup, əslideki mektepnin kemtüklüki toluqlanıp, aciz türleri tedrici küçeytirdi. Şinjan, şehir yezi mekteplerinin şaraitini yakşılaş üçün, mecburiyet mağaripi baskıçıdaki aciz halkalarını yakşılaş ve iktidarını açırış kuruluşunu delce ayda alıqı sürdü. Ötken 5 yılda mecburiyet mağaripi baskıçıdaki mekteplerinin şaraitini yakışlaşka 13 milyard 100 milyon yuan yardım meblağı acırtıp, 2 milyon 380 bin kvadrat metre mektep binasını kengitip ve özgertip, mecburiyet mağaripini yukarı süpette terakki kıldırışının ul eslihe trikini mustahkemledi. Ürümçi şehirlik 13. başlangıç mektep iştifakiyatçı ikisinin şucisi Ma Shuo mındak dedi. Ul əslihələrini yaxşılıdıq. Bu məsumdə Məktəb Partiya Komitetinin şucisi, Məktəb Modirini öz işçi qalğan Münəvvər Başqırı

0: 1074 FM programımız katnaşkan vakta callık callık katnaşanlarcım yeni müşkettin çok acık değil mi sen de?
1: Siz bekçik dediniz ya.
0: Duyun bile şıpın likin bekçallık anlaşılırımız çok. Hem demeyim mi?
1: Hem
0: demeyim size. Demeyim mi? Hem demeyim size. Hazırdan başlayalım. Ma adım ma duyun bile şıpın kaldı bir yuvası görüş çıkıvatımız. Körüp durup anlaş imkanı yıttanla bak can bezelden anlaşılırımızın ki. Körüp durup anlaşanla buludu.
1: Hem de körüp durup anlaş yeryanla ançı mınçı diyen zan kılıp şıpın kaldı körüp atka dostlar hop kasanla dostlar çembereyi çıkırıp diyen de kişiler hop kasa.
0: Ona olsa ma üstünlük duyun canlı birini söyleyemiz hazır ma kimler körüp atısla. Eğer bu işini halaydı kalla olsa ısmarlarını yiyiz ben.
1: Doğru başta bu işte falan dediğimler bu sarıs, ha? Ben bir başka bir pekala, andan mukapat aksiler diye dedik, şuna gandı mesul kumsak. Yani bu şuca iş kimiz nasıl yetişemeye kaldık ya mesul şuna. Yardım olayım muhtaç olup kaldık.
0: Honsan Cempen de bek tosluk etti, tosluk sel eğer de tor taksi 100 pişan uçur yollaptı.
1: Ey rahmetsiz gel. Enverce uçurumuz tapşırıp aldık, bağırlık radyo anlık uçalar, şopur dostlar, yakışımsızlar, yakış tutunlar mı depremde ettin yani salam yolla koyuydu. Yakışaydı Enverce'n çö.
0: Yakışı.
1: Şunu ulan mavu, o, oy şüreli. Beycan şimali yolu, şimaldan canıp kaptım abla ki, min katalizatör deyip özgürtip koyun diken tünü günü. Keşkçir ya seçilen avar kıpsı karganda he, min onda deyip özgürtip koyun lan, mında deyip özgürtip koyun lan, ama şüreli çö, yalakay.
0: Katalizatör?
1: Hmm.
0: Hem de o, anayım anımda köptürüp nakneyip kodan mı? Uruksalganga. Tek piş bitilme tek.
1: Aslında kaya o ya.
0: Katalizatörlük rolü tek.
1: Taze düşmeyi.
0: Resmi Türkümler işlep çıkakı dek derece yetmedi. Bazağı sağı dek bulmadık.
1: Sınav tarihi kısıdı desek dönüğü 20 gün paylım yaptı. Çinliyen yolu Rio Eşinguan Hua Yuan'dan 5 yıldız Canobi yolu Karapmağın yolu işte maşallah köp azırak dostluş bağdaydı bu kalçam.
0: Ma duyunda bana ma Sümeyye Dazaygo Dazaygo yollar avan deydi arzu vaken. Andın ben Arzugül depto. Müç Arzugül bu baksın bir ke.
1: Neyli Arzugül busun buldu
0: ha. Arzugül siz hep 3 gün mağabızıge doyunca alıp yerin. Ma doyundaki anlaşılandaki uçurları. Ya şunu alaydı bir dikkat kılayan. Bizde eskertin ayın dışına alıp kıyıp kalsın. Oy ben bana gep kıyatı da. Gep kılanlar deysiz. Andın mı şu 2 saat ceryanda 2 saat yakın vaktin içi de mi şu. Doyundaki ihbadisi, Şirpin Havdaki ihbadisi. Yakşı boğan anlaşılarımızın birini tepki çıksız.
1: Andın mukapat buyumunu
0: biz birimiz. Siz mukapatlaysız. Mukapat buyumunu biz birimiz dikin. Hem de dikin o veliyarda kısınız bulmaydı. 3 gün vakit versek aram bir anlı uçumuzda mukapatlı aldı bu. Unut kılıp.
1: İki mukapatını zayakkan buldu hesap tutuyor ya.
0: Ha şu veliyardın gösterenler buldu onu. Oltay yolu şimaldın canıpka karma yolu kötürümü körü geçişi yığızı naayi tosulup gitti yedik avuçan Absalom taksiye ver.
1: Rahman Cevapendim işkin çaylanma koşuyon işte şunun da aravan da uçur yol yaptı. Seycin daşıyonun oldu da maşallah sel köptün ya uçurunu uzay luşan da hepsini koygan dostumu sevet yaptı.
0: Ben bir gün buldu programı açım oldu bence karak okuysuz bir mağmazırak bir yol koyup.
1: Ben şahım bir gün okumadım bu.
0: Ya digen bilen. Osman Tor taksiye uçurunuz.
2: İzle tüpte çalışırı. Gözünce. Tabaza karak bağım yolun üstüne tuzluk et ya.
0: Beyleyemden çıkan yol bek tosluk etti ya diga uçanı Mehmetcan Toksun evet tuttu.
1: Şimdi oğlan ama o Wanfong da bizim koyan anlık uçumuz üç gün üçtün ki özüm kisallikleri doktor hansına halak doktor hansıga bir kızıl renglik taksiye oturup Osman Barat namındaki kimlikini çürüp koydu ama kapı olmayı şopra anlısa bir Allah kalay soptik ya deydi. Osman Barat namındaki kimlik deyip bu ağan kızıl renglik taksiye deydi ağan taksiye şopraları bir anlavatkan bu sanla 155 692 138 54 bile Allah kalışıp Osman Barat neki kimlikini bir tapşırıp beğen bulsanla ha?
0: Tepilip kalak yine
1: ha? Tepilip kalak cümü.
0: Ma duyunca yeniden kırgalla ha? Mukabat elişini kalaydı kalamla ısmanlarını anda pinglönünü çö. Böyle hat yazdığa yeri gidecek kadar hatlarını yazıp bulsanla. Anda silahını bilerleydi. O arzu bilerleydi anda. Ya ben palağını yakış katmış vardı da.
1: Hadi arzu mu tak ne kıvatamdı o azrak bir ne kılıp mı tak?
0: Ya o da ne kılamaydı ki.
1: Makul deydi ana koçlup da arzu.
0: Makul deyip koyup lan kılamaydı ki. Kaşkar Mınşın Gojiydi medeniyet yolu kırıştıkı kızılçırakta maşallah. Toksikiltler ve piyadeler bekçik ki şu yerde kalayım kalmak etti. Şunu bek dikkat kılınlar diye uçurunu 618 evet tuttu.
1: Aksu'dan yolu uçuru 7. otur mektep aldık yollarım koşuyorsun işte maşallah köp deydi. Andan Arzu'nun hizmetini mi madde oyundaki başka anlı uçuların azıra kullanılar hemen daha kandak diye vakit edip da klip çö kullanılar.
0: Tiyan sen çö Caucing Dari yunun aldıdın. Donhuan Şıçan taraf karapmağa yolun işte bek tosluk etti. Tallamalıma yol ne edep ezme çavuşur yollaptı.
1: Altay yolu şimaldan canıpka karmayı götürmek öyle ki çüşeyi kızım bek tosulup getipti. He beyle oyandan çıkan yol mu tosulup getti deydi. Rahmet dostlar emman lağıcı mı?
0: Ma Miram'dan aldı ki yollarda Venka tarafı karap manga yolun işte maşallah bek göp tosulup bağdı yavuşurun nur evet tuttu.
1: Vay vay karvan hem minimin pul ilerli ölçeydi kan balıkken bu neç pul bir yerisle aydamında da oyun başlık bozsa edep.
0: Pul emeğimiz.
1: Haksız kıvatı da mandak töp koşup mandak.
0: Ha hüt. Ben geldim de ma o kayla bulan uçur yollaptı. Koruldu hava bek yakşı. Neşmi tüzdü kallahını bozsa.

0: Bu şükürlü be karşaldı neş buzlu kalı bağım o
1: Hınay
0: deydi.
1: Şimali Yolu Seybota Kızıl Çırak'tan Hongkong Şangı Mangan Yolu Düşünbek Tosluk Ket dediğin yani uçurunca Adılcan evet diyeceğim hazır. Rahmet sizge.
0: Andı yine Abdurrahman kam son kişiye sizden uçuyoruz tapşırı olduk rahmet. Andı.
1: Fırit sizden uçuyoruz da tapşırıp aldık. Abdurrahman doktorunun kızı uçur beğendi çokum.
0: Abdurimcan doktor ey.
1: Kaytan Leyla. Ha ona.
0: Makle, Özal.
1: Doğuşan şanlı başlayacak kendim.
0: Başka
1: Rahmet
0: olmak
1: Cuman.
0: kişi dosturumuz mu? Ben sana bulup
2: Abi
0: da uçurum.
2: ben sana aldı değil, konuşma
0: Verip oldu lan bak.
2: bir çoğusur
0: Donkan sen aldı.
2: geldi. Kallın
1: Makul, makul
0: Makle
1: buldu.
0: buldu.
1: Hında halala yakşı mı? Görüşmü gül uzun boptu ben kayıt geldim. Neçi vakitten yak yurt ketken hına garbi oldu maşallah köyüp de. Buğran taksiye kayıt
0: Şu
1: geldi.
0: uzun boptu görüşmü güle. Yusuf ya.
1: Nasıl?
0: Boldu makul. Ritim. Tücan.
2: Yaşım oraya seçtiler. Yeni
0: Yakşı.
2: doğdun, mülkü kumağına girilmiş.
0: He.
2: Lıh tutar.
0: Lıq tosaq, maqlı.
1: Tiyanshan Chu Jiaojin da dünyanın karşı tarafındaki yolunu bek tosulup gitti. Sayfi yandan kelgen ma yolu mangıl bu mu diye. Şopur dostlar, ya kemenla başka yolunu tallapmayanla deyip doğru taksi yazınca hazır cuna uçur bir yerip duyucuma rahmet
0: Bunu
1: sizge.
0: Bunu balla uçur.
3: Yaxşıslar.
0: Yaxşı.
3: Tanıştılama. Yaxşıslar. Hoş.
0: Hoş.
1: Siz yine devamlılık mı top tutup meşk kıvatam siz?
0: Vay kılıda.
1: Kaşkar şehrinin yumlak şehir yolları koşu yolun işte maşallah köpleyken tosulup kalışı yok dedi. Cuma mı akıllı rahmet?
0: Bu şenciyeri ki Lişan maşını satıdığa yanın ki aldı ço. Bek tosulup gitti. Hep memteli uçur yolu yaptı.
1: Eysa can bak Honsa yol şu şey kızımı başıya tosulup turup kalan bir iş bay. Eysa can ne tosulup kap size? He.
0: Bu koruldu ki ligi nim bokan da o dep şu ay uçuruyor laptop.
1: Nim boptu koruldu ki lige.
0: Hava bek yakışık karanla ligi ama yollarda yama bek olduraşko bu emel edem. Kızıl tıraklarım köz ilmayla mı dek bezeler ya. Kanda hüket de
1: ya
0: dedi.
1: Bugün düşen boğan dik aşına hop gettim ya. Düşen bir döpme ömler kanç olsun şuna mı?
0: Kızıl tırakka dikkat kusun ligi oldurgun bek yakışıptı. Oldurmaydı kaşı vat deşu.
1: Aldırap aldırap mangın yakışıptı dep.
0: Ya bomuz oldurmaydı bek asasen bek aldırap gitmeydi.
1: Ha, et özün tutu ağam, men işlerimi aldırmay, gel kılıçlarımı aldırmay,
0: Senin meldi gelmiş şunda da?
1: Vay, bizden meldi gelmiş şuna.
0: Bek aldırmay da?
1: Iğır bilsek, biz şu...
0: Eğren kıl dedi.
1: Bir minut tük dediğin gepni, 5 minutta mı da aldırmay, deydi o, kıldığın işlerimi şuna aldırmay, şunda.
0: Ne manda iştik mi olsa öyle, dep koydu o bunu.
1: Ne buldu ya, dep bunda?
0: Şu,
1: ne
0: mi aldıraydı?
1: Ciddi aldıraydı o ademle asa sen, azı.
0: Cengon yiyenin ki aldı bek tosulup gitti dedi gel uçurun yıka o verdi doğru.
1: Sida çağı körük bek tosulup gitti dedi. Mene doğru taksi Yusuf Can. Andı ma o Donghua Şimali yolu Şimali'nin canı 67. oturduğunu aldı dedi. Kaşkay şarkı yolu uç maşılla azırak köp tosulup gitti dedi. İmam Can rahmet.
0: İtibak yolu Dabazan Karapanga yolu işte iğir tosulup gitti. Bunun tesiri Toğuzcan Kızıl Çırakımı yitip töt tarafından korşap tosulup durup, durup da aldı dedi ki Allah uçur bir yitimle tez de. Rusulullah efendim uçuruyor.
1: Gülnaz da baba şen bir günü uçuracağım ben sizin körüp kaldım deme. Sizin körüp kaptı hocam mı? Doğru ayı mı?
0: Doğru ayı
1: mı? Şu ayı.
0: Nedir? Ne ama o?
1: Bu mu? Özünüz bilmem siz neler adla gayla bir yudunuz ki?
0: Bekçik yedle gayla ettim ben.
1: He?
0: Bekçik.
1: Şen bir gün aşına yudunuz mu?
0: He.
1: Koçum koç.
2: Priz getir tör dolu kirel ağzı zor karin alıyorlar. Koşun üstü ravan kenar sürdü. Yani bunu
1: sen. Makul.
0: Sokubağının ki aldı koşun üstü yollar ravan kere deyip koruldun ayzım gül uçuruyor. Ayım gül uçuruyor.
1: Ben bir kere buldum. Ettiğen seher bir can altı bilen yolu çıkan deyip noçuma tokuğlarını taktıp. Ettiğen ayakı bir kadar, bir kadar işlerini tügütüp. Bir kadar ettiğen gelip kilem dam şey.
0: Kemmeydi. Bir kadar işlerini tüketip...
1: Kondak hem de kildi aşağıya gel bir kadar diyeyim.
0: İşlerini bir kadar tüketip desin bulmaydı ki. Bir kadar işlerini tüketip desin bulmaydı ki aşkılıp.
1: Bir kadar tez tüketip de demek hiç yok şeyden kargan çağda aşağıda.
0: Kavuşunca da maşallah azırak köplükken yollar avan ki adı gavuşurun Sümeyye'ye verip de. Roşengül'ün ahırı köydüm ben de köyünün belki yerim bol de kombaya uçur yollap da. Cahandım boşun.
1: Hatta onda değil mi de yakacağını?
0: Aşağı da.
1: Siz karap durup anda...
0: Karşı.
1: Burunlanırsanız olmayıdı cümle.
0: Minşın Goji, Çu, Vınhualu. Çöğüde o da püçür yollap da.
1: Makul.
0: Makul.
1: Hangi garibi koçisi Beycanlı odun kelgen yolun işte maşallah intancıktaydı. Uçar doğru taksiye niye
0: zerpendim he? Şoşigo yol yardığı da püçür yollap
1: da. İşte bak öyle da bazak mağa yolun işin bek tosulup gitti. Tavuzcan kızıl çıraktım yenip tötterep tosuluş aşına bop git pardı. Ay
0: Aybeke ne uçur ya Aybeke ya Aybeke.
4: Yaşım çoğadır
0: 74. Yaşım siz.
1: Yaşım siz.
4: Yaşım siz. Yaşım siz.
0: Birgü olsun birgü olsun rahmet.
4: Römerli oturup kumanga yönüştü, mısınlar kadar kütken. Mal körüştüm, şu yıldızda da tuzlu şey kadar kene.
1: Ma'qul. Ma'qul buldum. Olimjon deydi, ko'rlik olimjon. Oldirmasa qolmaydi u yurjanka, ballar.

0: Мектеп апарып кетип, бак чыкмасак болмайды. Багыт 30-40 адам дешип үзүбүз деп бизге карап турду. Берип
1: Doğru.
0: şularның бешиде карап турмасак, базылар билиду үз ишни, базылар билмейди. Яңа бак чыкканлар, яңа какканда какдыганлар бар экен, дешиптин шахынлыгын читеп, анда үсү болмайды. Ашында кылдыган ишлар бар шуң азырма. Көрүлдү ки дам олдыраш жок кеттик, дешип үзүп дейди жумы. Ким ишна ишке, ха?
1: Onda yağa kalkanda kalkmaydı kanda. Onda dört adam yoktu akan çoğusun.
0: Ama yeniden mi üzüşünü bilmeyenler belki maşında üzüp.
1: O neş üzüş de üzüş de inek tutsa isminden çıktıysa.
0: Neş kırk iştirmişse de ha.
1: Şu.
2: Gündür Hanım. Her yaşıtlar yaşıtlar. Uşen gün, doşurcan, kışların yolu sürgerek. Uşen nallu. Akuş liniyada yollara var. Mümazır. Kuşmak mevrehmanı işçersin. Aşkı. Yeşil etman ben etkende.
1: Makul.
0: Bopte. Mumla mı aldıraş, buğla mı aldıraş? Kılıp mı? Fu khayşiyan, fu khaylu, bo khaylu, rımın gharbi yolu. Fu çan yolu yolla araman digen uçur ne çoğuma lao ta evet. Cuma Cengon yiyyuan'dan aldı yaman tosil kette deydim ha yıkağına uçur iken bu ha?
1: Bul Kasım.
3: Bul Kasım ka. Rüyü yetkistetkir ya etkile hoşulca. Rüşengol yakşınsına hıkkına kaşkaşlarının oluşturu varsa kaşkaşlarının kaynak yolları her şekilde taraf rovana.
0: Ay rahmet rahmet. Aksu'dan yolu çöreği tokumçuluk çoğun körükke koşuyorsun işte maşallah köptüğün yolu çöreğine Enver efendim evet tuttu cümü. Yani lodu körüp kaptı dediniz ne? Yani
1: he şu ya de.
0: Karaganda.
1: Doktor hanım da yoklaydı kalabat yoklap çıkan noktu körüp siz de.
0: Doktor hanım da?
1: He. Olcudu yol kavru. Bak hoşup gettiniz ya. Olcudu yol kavru ma o. Çinyenci, Kızılçırak, Şerif'ten garip yolla ravan diye uçurunu ak kepte evet tuttu. Kuşa maytak yolları uçuru lazım idi. Bugün kuşa taraftan yolga çıkmak idi. Hem de sorapsız.
0: Vay oy. Hazır manda bir iş yoktu karanlama. Mehmetçen uçuru yollaptı. Fukan koçisi. Lın, long yuan koruğun iki udulu da bir tal mikiyan ba. Yolunun otursuğa çıkıp elip ikisi mağa mikiyanı derhal yığıştırı ile 3-4 kitin bop kalı. Üzünün 5'e özü çıkmış aşı mikiyan. Gek kuysanlam kaysanlarının mikiyanı o. Aşağıda turu bilip yolunu kalayım kankıttaydı kuma Mehmetçen.
1: Aşağıdaki bir dükkabıra dükkançının mikiyanı o.
0: Bu bir kitim emez, 3-4 kitim buldu dedi karan aşağıda yürüydü ki o mekan, ayak taklap, ayak taklap şuna olan.
1: Bana hem sizde tutu hep apırıp bizden öyle korazık bir yırt bitim onu hemen.
0: Dopancı kitim, demdi, disem, tıkma, devatkan gibi. Yücünge sen şıkanız karan bana yolun işte bek tosluptu, diyen uçurunu cevap efendim, evet. Onu bek çoğun cezalaşma bulmaydı. Yeni bin yolu bek tosluptu gitti, diyen uçurunu nicat evet tuttu, cümle.
1: Mükafatlaş olan mı, cezalaş olan mı şu?
0: Tamam hem de yerde kanda oldu ikin.
1: Ula kanda oylaydı bilmeyme
0: derdim. Bilmeyme, Mikyalan düşenmeyme ben bu.
1: Hey Rozu Mehmet uçuyoruz.
3: Valla falan bir özgürtü tut, takladı yolu içeri. Ben de hızlıdan aldım maşını yıkım köpe. Mısırdan kot maşını ödeyi kalla de. Lağdanı başa kurup bana la.
1: Deydi sizden.
3: Aldı yıkılımı kozgulup mankıcı.
0: Beni bir nim değil mi de? Aa nimayı maşını ödeyi kalla.
1: Sizden kot maşını ödeyi kalla. Lağdanı boşarak urule dedi.
0: Koçam bir sıbır neyim de hekim de... uçuruşen gülüne deplam otur size.
1: Ruz Mehmet hem siz misal, misal şaş şaş bulup hem size. Yeşil çırak yanında peres kıkılıp boğulak olsa aldın arak mı dak? Değerli kıptan.
0: Şimali o güzel üçüncü koçisi Ravan digen uçuruna ima o şireli evet tuttu. Cuma bezanlarının kollanlarının suyu hamul deyip çıktı ama Ahmet Can. Bu udul mağdığa yeşil çırak dursun ama udulun yolu kırmayı on bilen udulgay. Şirik mağdığa yolu kırılıp harap durduken sile aşağıda yolunu durça kılıp. Dep ma Ahmet Can'dan şunu da açacak yaptı cümü. Bu kalısının suyu mu yoktu hem de hiç bilmeyeli kırık kaldı mı kitan yoksa hiç ilmeyeli mi yapıcı o yollar şunu anlayın. Da mağmağla ey müşre tıllaydı kakla. Beyni okudun el nef sarayı mağdığan bir xeridan ağan davuhan bir saat bir minutu barsa edip çıkan hazır 6 kilometre mi yapıp buldum yani bir saat 2 minut deyip durdu. Vençin koçısı da maşallah cek deydi Ali Can.
1: Nurcan Ali muş hem malanın uçurunu tapşırı aldık cümü ama oh boğulunmay.
0: Okup oğlu olmay deyip de toktap la aldınız gamda okup oğlu
1: olmay deyip de toktap olamsız. Motoaydı geldi çapallağa uçup gitip duydum o kel sokup da.
0: Sok.
1: Muhabık kinanla dedi
0: makul. Kınrak kinanla iş kılıp.
1: Lekin ço hava sıydık ya.
0: Çarşıya mükün yağmur bayken o bunda karapaksan.
1: Evet açtık yine.
0: Adırak yağmur bayken.
1: Bugün hava uçuk temperatura 15-28 celsiye gradusukça.
0: Cahin doktor kansına aldığı sayıyla karap mangan yolun işte tosluş pek eğir deydim. Mehmet Can Tortaksi keçurun ha.
1: Birbirimiz bek köz gilmaydı ama kitip tuttum eşkiler.
0: O kaçan köz gidip bakan mısın?
1: Evet, hava uç kılıp kıyım bulutunda Ürümçi'de. Temperatura 17-29 Celsius'ye giriyor suçta. Muşa'nın 9. günü hava bulutluk bulup ötkinci yağmur yağdı Ürümçi'de. Temperatura 17-25 Celsius'ye giriyor suçta. Başlar ki.
0: Şükürlük hava arayı ha.
1: Bak kaçka bile Ürümçi'de bağımıken değmeyeceğim o bütün Şincan boyunca. Bek ciddi emez. Ben kaçka bile Ürümçi bek ciddi. Бәк жидді іш қылып, шондақ мүмір ішім

0: қылды деп Мамыт жаңағы жиддетчілікті деді. Жидді-жидді шықмаңдыған ма дақ шынаны.
1: Шынды ма?
0: Алды.
1: Шыны ола әп дегенде ма бәншіғы кечіп қалған айалымны идарсық апырып қойып кейінімге өріліп идары қарап маңдым. Аш кечіп қапты әп дегенде. Деп ма Сулайман әпенді мә бопты.
0: Гүлбахар сіздің ұшырыңыз тапшырып алдық.
1: Я, ұл тоқоның игіс па жаппар әпендім. А тоқол мән бек олайым кедеп.
0: Қанда бақмақ чеке ол жаппарка?
1: Құмыдым әмді, қанда бақыды ке, тоқуыны бина
0: өйдіресті. Тоқу деген бек қолдыған үйме әмесі жүмі, ұмда чоң елдіріңіз болса, әнді бек қын болмыз. Шондақ мұ әмді?
1: Пұрайдыған үйме, ұл коридорын деген тоқуыл пұртейтісіз жүмі?
0: Шо, оның үсті ішлеп шықырыш бәк тез
1: оның. Ешінің тезіғе, ұл Vay vay, düşen başlarını yan kaça yaptın, ahır ola digendek bir hiyal bilen bana da özürünü özürü yiyirtip. Şunan Bugün ettiğin seher töt yiyirimde piçan lüpçünden ürümçü karap mangan yollar bir kadar normalken kep buldum ben ürümçüge edip ma pazon şuna uçur yollap da cuma. Mayta kuça taş yolun iki uçur lazım idi, bugün kuça taraftan yolu çıkmak için idi. Memuş mayta kuça bilen de be.
0: Uçuge.
1: Şunan olan hanım boz bugün maşına idim hep de ben de bağırı soktur öz özde memnun bulup hazır. Şunan da hoş al piya adımın da minu atkan bir iş bağı okşay yukarıdan çağda.
0: Gönül hoş kılalaydık ya.
1: Hoş kılalaydık ya. Öz gönül öz hoş itipti. Nimbala ne kıptu deydiğen bir gap var mı?
0: Ben okumayım. Unutuk kaldım. Şükürte mi anılığa o gap ne?
1: Kağla
0: kağla kağla itipti. Gönül hoş itipti unutuk ne?
1: He varıs doktor öz gönül hoş itipti deydiğen.
0: Onda kemez. Varıs yok onun da. Kağla kağla itipti.
1: He. Kağla kağla itipti. Bıptı.
0: Vaaay, iş kılıp. Bela oku, bela oku, okumakan kim işte oldu.
1: Hongdağdaki gaz kaçlaş uğrunda öcelet yokken kilinlam işe geldiydi şerep.
0: Kadirlik anlayış dostlar, bizden kimiş otomobil kulübü paliyetimizde namı kulaktan kulak yetken pulumuzda teceydiğen Molli girin aptaları katlaşka herkese unutkama alacımı. Ala kılıç numarı 13, 5-9, 75-75'miş. Andım ağabey, Şincan'daki İsiltan'ımızda görüştük, paliyetimizde katlaşka uğurlarına, Roşengül'e ait dağda kulak aldı, birden davetiydi. Bir ha,
1: şunda digimiz keketken toğusunun tönü gün bir gün diyemedim dep maşı.
0: Oy, bazı de isim kemeye kaldıkken siz.
1: Öydükleri demsiz ya, şembe, o digim keketti dep. Programımızdaki müş en esil temin izleş paliyete katlaşkan uğrun neki birisi olsa. Elki, Ahmer White un yağ görüşlerini işiltip mihmallarına ait yakış kütü atkan mihmallarım aşkansı.
0: Ya, Ahmer White'nin ulları, yağları, görüşleri, açısı olurun işiltip dronlacım ama ben müştak. Arlıqda koştuk koyma ha.
1: Onun dinki müşü adıl da sana uduluk caylaşkan şiyu dodo şamı aşı. En esil temin izleş paliyetimiz katlaşkan bir iş ba.
0: Şiyu dodoşa? Hı,
1: şiyu dodoşa. Anladın pesil şirketindeki ram işçimliği var. Anladın yana isil temizleş paliyetimizde katmıştı. Pesil ram işçimliğinin içi boğandı ki muşu ağzındaki işkili kodunu savma kılıç unutup kalmakla.
0: Herkesin
1: tamamen. Yakşı mukapatla, hon bağla, sinanlı kütmek tercih mi?
0: Ben iç baktım
1: tüyün. En yakşı mukapat nime deysen la şu futbol mayri. Behramdaki futbol musabıqısında nek meydanda körüş, Behram bilen körüşüş, müşündak imzasıq erişiş, digendek müşündak şerepler gınayıl bulalı isləcə mi?
0: He, andın ağ Pesel içimliklerin işe baktığı da yağızını ki samak ışın tıkama alacı mı?
1: Homba olsun çıkıdı ki?
0: Homba olsun çıkıdı ki karan. Şimdi gün ben pesel ramını iç baktım. Şıkıl temdik ki o.
1: Ne?
0: Şıkılıp onu içik tuz mu saptı o çıkıdı bırakıp energiya içimliği.
1: Energiya içimliği yedik. Tenerkeçiler köprak içiliğe energiya içimliği
0: ki o. Hele pusuğandım da içiliğen ço. Oşlak içimliği ki o.
1: Bana ök ettin o sandın.
0: O bu çıkanda ök etmedi ya. Şu iç baktım ben üzem digen digen üzem bir iç bakayım. Temini bir bilip bakayım da. Tuncuk etim içişim ben tünü güncüm ama rast kepim desem. Rast kepim rast kol kepim. Bunun dikim şu rast kepim desem digen kepim demeyim mi? Rast kep kısam dep.
1: Adet yoğun kep kıldık onda.
0: Ha o rast kep kısam dep. Demeyim aşı kep ne? Adın da bize digen kep ne?
1: Bizik deseniz buldu.
0: Bizik mi demeyim mi? Azırak değil mi?
1: Ömçükte tonuna garipten şerak karap mangan yönlüş pek eğer tosulup kettiği diye uçurun çoğu cihan kezer evet.
0: Bu olsa neşmit demeyin neşmit deyip duru verip de zaten.
1: Vay neyim deseniz dememiz. Altay yoldun kelim ma sucu yoluğa eğilip ösüm keserlikle doktor kansıqı barıdığa yönlüşte maşallah köpteydi boğran taksiye. O neşmit deseniz olmaydı hem madem neşmit de varsa.
0: Şu.

0: Mavoy, miyada üç maşın hazır, akmak soğuk gitip de sayıyordu. Canıptan şimal yönlük gelmiş, halık yönlük örgü yığızıcı mı? Dedi o, oy. Müş arlık saklamayı men hep şu aşta yaptı de. Hem bu ya tusuldu da hem bu ya hem de, müş ciddiyecek de. Sayıyordu, canıp şimal yönlük işte. Halık yönlük çıkış yığızda, üç maşın akmak soğuk et geldiyse abiden. Ayada maşallah köp bulurdu hem de. Almışta aldın da bir ayınıp gerek, imkan et bozsa ayınıp ürket Allah.
1: Ma erşiden tatlı uçur yol yaptı. Ben şu an daha cihada maşallah in tayin köpte uçur yol yaptı hocam.
0: Şunu da açık bir balım gene inmiş aslında.
1: Tatlı erşiden tatlı köpte mi?
0: Şeker köldü gendek. Sayıldı Abdümabullah köp, Abdümabullah köpte inmiş. Lekin yanıla lepen şüp yürüp huvalin körükke kev aldım karanlığa deyip sayfa uçur yol yaptı.
1: Sen niye yolu canıptan şimalı maşallah köp lekin tosluş yok. Ben öyde oturup bırakıl uçur beygim geldi deyip nazaket öyde oturup uçur bir yürüp hocam.
0: Anda mavo, garbi aylanma canıp şimal yolun işte. Yaşan suyda, astıdaki kavette. Dağ kıyvanda taraf karap manga yolun işte bek tosluk ketti dedi gavuşçun eskar cana vatıp da.
1: Cenab-ı bu güzelini aldı yollar ravan idi. Garbi taş kaylanma canıptan şimalı manganda tonalı kre deyene de tuğduk dügülüş başladı. Doğuluşup da bak karvan şuna uçur yol yaptı.
0: Koruldun ayım gül mü hele aldıraydı ki cuma? Tıllımaydısım ki tıllı tıvatı da adam ne? Mıçı şopırla kolay mı kamayın hep karanla. Osta mıyın hep aldıravatkan da orlık ne? Yırak up kuyup teki. Makkaş makkaş makkaş babatan çayına pinçin bir tam yiyen ketkin dedim. O çıkı bekletti o.
1: Tıllım kitidi kedeydi cuma. Benim tıllığım yok tıllım kitidi kedeydi.
0: Tıllım kitidi de.
1: Tıllım kitidi de evet. Nurgum şopırla şuna tıllım kitidi de üzümü bilmeyle neyimi de tıllı vetkindim üçü. Ama maşinalar ballar bulsa, öydükiler bulsa, onda tıllap masalar set set duram da he, set set dura he.
0: Set, o öydükilin oynamayla beraber. Aşınca dikkat kımısan olunca, bazı demiş o maşinalar mesela çoğunluğum çıkıp kaldı ki en. Bulup mu ayalımlarının çoğunları çıkıp kaka vaktiler başta tıllap kesen he.
1: Gidip kalsa yaman set durdu, yaman set
0: durdu. Ki, cuma çıkıp
1: uçakta maşın taşlap koyup çüşüp getkili olmadan, o da geplen kayıt kendinkin cuma da kımarlar şu an. Ama sayıyorduk dedim dert gelgen de öydeki hesaba talak doğru gelmedi dep ma bir anlık uçumuz uçur yol yaptı may sual demdi o iş kılıp şunu oğlan. Çünkü ma sayıyorduk oldu da ki azrak bir vaka
0: yaptı. Vaka yaptı ki şunu.
1: Şunu oğlan müşüne tosluk etken bir iş bakaran. Sayıyorduk abdumobil köp köp deyimiz lekin yanı lepman ha.
0: İlhamcan. İlhamcan. İlham iki yapıp durduğa İlhamcan. Ettiğen de 5 minut yetip olaydı kendin dedi. Yol nimandak tosak, bek tosup
1: gitti. İlhamcan hem de adet uçur besim siz onu şiiri şekilde okuyup ben de tırışıp durmalısınken o.
0: Aştaka. Şiir yazdım bir kilde böyle
1: kaldı ki adam. İlhamcan adet ge kısım şundan bir kopiyelikli ge kıldığın dayı bilinip biz geçiyor. Şu uçurcan anı şundan bir okuyan değil ki bunda MSK o.
0: Şu. Hotende yol uçurayım. Ayırdırım yolları koşuyorsun işte yollar avan. Necat taksi. Tüzüm ge kıldı ki hemiş İlhamcan he.
1: He?
0: Tüzümü gəqildi ki deyim mi?
1: Haplab da onu olsun ki?
0: Yok hem de bu da şiiri gəqildi ki.
1: Ay adet de ben bu da şiiriyle gəqildim
0: meydem. Say yoldu maşallah bək köpken deyip buna.
1: Neymiş ki köpken desem aldığı da usulubdu, aldığı da sokulubdu üç maşına deyip.
0: Neymiş ki şiirlan bir daha okuyduk anımız deyim mi?
1: Aşında okumuşsunuz. Hem
0: mi usta? Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay deyip bu da
1: annem kadar okuyun. Bu hissiyat sığındırılgen eser boğandı ki aşında hissiyat sığındırıp okusanız tekhimi bir kıl vayığı yetip.
0: Ademlerin hissiyat açtıkken de hem de olsa lay lay lay lay lay lay lay deyip.
1: O siz şiirin içine tüz okupayın mı mesela? Kotenden yolu içeri ayrıdırın yolları koşulmuş yollara var.
0: Yok tüzemez. Onun başkaça bir ne bileyim
1: çok ayacan. Ayağımız başkaca bir ayacan okup özünüz icat kılın hem de. Hem mesela işte okuvası başkaca okuyayım deyip şundan bir aç.
0: Mesela Nakşı müziklerinin o bir nimis bağı var. Bazen nakşıla baş taktığında geldi nay nay nay nay nay nay geldi. Yani bazı yerler diyen la la la la la la da geldi kalırım bağlı. Şuna mı? Şiirlerini başta okumaksak bulmam değil mi?
1: Aşına okun ha siz.
0: Hem üstüne bir kıl okumayın.
1: Bir yığınlık yaratın ha. Şimdi kaskatmayın ha bir yığınlıktan birini yaratın ha.
0: Ben bugün deyip cümmet birden duruyor deyip. Arlık tutuyor. Bir
1: çıktım talaga. Beş sekot
0: duruyor deyip. Asta çıktım talaga. Ne bunda okumam da.
1: Çıkmaydı sen.
0: Tırsız aldım da peydah oldu bir güzel.
1: Pul tıllap ketti. Kaldım bakaga. Değil mi?
0: Ojda. Dok okusak bulmam da.
1: Vay bu. Onda okusak da oldu da. Bulmaydı ki ona aydım tayını. Ma Rinat kızıp kaptı cuma. Bugün zukamda 3. günü.
0: Ne mi? Kaçı çıktı?
1: 39'a çıktı. Keçi de 39'a çıktı dedik ya. Gündüz de 38'a çıktı ya. Oku olursun mu şuna ola. Onşalma pek bir aram bu git bari mi? Lekin şundum işkı mandım şunda. Lık zukam ben hazır.
0: He.
1: Depti şunu depti.
0: Yine hızmet açılarımızın hepsini kızdır etmen yine.
1: Sen de adam kalmaytılmışsın
0: lan. Başkanızı bir depek kanıcı mı ahval ne? Üçte kırak durma
1: dep. 3 gün buldum ben kızıp mı kızıtmam. Fakat şimdi.

0: kiyimlerge qarğılmaydı mı kitapta şopurluq axlaqı degende 1 gram mı yok 1 timi mi yok mı şunda qış qılıb şunda ayıram men dep bas şu qoplab meğip
1: başqa bir aqval oxşaydı ha
0: şunda eş
2: qalan bir yerde tut yol görürəm ağa heç verdim ki gözündə gördükdə qapmıla görürəm qapmıla
1: Мақол, ол жүрі ел қабірі, мау ең ел қызыл жырақ, шәріқтің ғарыпкен машинла сәл жық тұрды деген ұқшырын ақ кепті әп әтіпті. Ашу, Дилмұрат әпәнді номер ұқшыр ба қан айлы Дилмұрат әпәнді.
2: Алтай көрігі, ма шың ел ұқшы ұқшыдың башлар, мүхей саңсы
1: етікті ұқшы етікті, әнісі
3: үшін
1: алма
2: Örümət şoburdasın, həyatətilə yaxınsız da yoxdur.
1: Yaxşısınız.
2: Gəz xəbəri, may xəbəri. Mahfunda qalxan mayınzalatı gəz mizal içərək yox. Uddur sayılıq şiyot sayılmaz, bəşinci görü gəzirik, rəvan. Amaş ox yol, sünçəki tutsaq, hə? Sünçəki tutsaq.
1: Oldu, dəvəqə ox, şuna ondan. Oldu, dəvəqə ox, şuna tutsaq, bir xətər arlıq saxlamam, may.
0: Azıcı sayıl içil kətdi deydi, cümə mə bıranlıq üçün mə? Sayıl içil kətdi, üç maşına tor çıxıb elib kitib buldu.
1: Toca qıbək kətdi.
0: Hət, toca qıb demək çox şeydi. Xualin 2 minut kəp buldum iştabda. May yol mə xil içilib qaldı deydi, cümə?
1: Altay yolu ayır durum qarab manğa yolun işte tosulub kətdi. Deydi, anda şıda çağının ki körtün üstü qoş yolun işte şunda ravan kədi gəf çınır bu qalçam ərətib to. İşkanla qaça uğursuzla gözüm tötü kətdi, fəqat uğruşma doğmadı. Uğruşmayımız biz.
0: Uğruşqıday vaxt mı yox, hazır mən uçurunun cıxılığı da ama yolla tosulub, mişinə əmimiz ciddi halət meyvası qızıq yaqlıqına. Qərbi aylanma şimal qarab manqanda maşınla acıq meyvaş asla deyildi, çoğun maşın şopri.
1: Ablak qanı.
2: Maşı, yuvarısını kendi gözdəkilib, dörtü qılımın sənç aralar, dörtüm daha bizim ağımız o. Nişə doğuğa işki maşını qoyuq qoyaqdı. Müşə dörtü qılmaq, maaq əvarçılıq etkəbdə bulandırıbı qorlu peygu. Loxu paşın təzini qoyaq qoyaqdı ki, müşədi bir etkəb kəsdi bu müşəlisinə.
1: Maqla biz deyli, ha?
0: Maqıl, maqıl, buldu.
1: Bodek səymi bə?
2: Bulandırıcı tuttuk. Maq, qıtəl tutaqsa maşını qoğumsundu, ha, ikkipti.
1: Ekatdı mı?
2: Oldu.
1: Hem de içildi ki.
2: Yaman tersiyonlar bitkileri falan dikisi kalır ekatçı. Hemen kılamız bağlı sürüp de sıla bıttırdı.
0: Var Rinat. Hey Rüşengül siz bir ağırıp yıka vay vay depti ya aşağıya de. He bu gitti siz de. Onda hadi giden hızlı usul oynaptınız siz deydi. Onda hadi giden hızlı sizin bayımışı vay kandaklama vay bişim vay burnum vay közüm de. Başında deket kentiniz mi? Nurgun anlık uçulama ekşi dek ağır sunmamdı. Daha bir çoğun süpet ağırmamdı üçüncü olamı vay callap gitemdi de. Nurgunla aşına deket de Rinat.
1: İşkili ben mi vay callayım ya? Nimde vay callama etken ben. Tazı vay callayım hemen.
0: O şu kasım tolap yerinler Rinat'ı deydi.
1: O adam... Adam yok yerlerde vay canımay meşgul kılıp bir tunuş bilişlerini köysem bu öydüklerini vallaha neyem şu ayağımını köysem vay canım vay yeee
0: şunu ulan var Rinat hakikaten ekşidek ağırıptı dedim asa sen silahım şuna ağır islahı erle yutfa yedinip yitip git silahım zukam kabul egen doğru yigilim unumay tabak yigilim unumay o şu cemal karidordum aşkana çıksa aşkana karidordum şuna vakırap mağdı
1: vay ay vay ay
0: rast çakçakamez şuna vakırap mağdı
1: vay ay
0: siz iyil işkı bir hep karan işkı bağandıyken işte mu aşınak Karidod aşına inciklap bir kırın, vakırap bir kırın. Vay vay laplam çö.
1: Vay kanaklam he, vay ay, hocam.
0: Vay bir şeyim.
1: Vay vay. Vay ay.
0: İnikla.
1: Limi tamak edin, vay nimin olası meyli. Vay ay, vay ay.
0: Hocam, kaynaksız bir ayı ne bana, dep mu?
1: Anne iş neydi, ben bundan sırttan seypeyi bir neslen, hep bunu biz kireyse, makul.
0: Tez rak kireyse.
1: Vay ay, vay ay, dep işin calak hep kattık, uff. Mən məşi gözərə, buna axıb
0: qaldı. Ətdən gözünü içibləmə, qandaq mən yaxşımı, mən sağmı, deyibmi?
1: Oşdaq adamlar var o. Oy, vay cinu vay ay. Vay cinu vay ay deyib ağır itibləm. Deyib tuyuqsuz uyqus kəp getib ay cinu vay ay. Ay ay. Oy ca.
0: Şuxla qorə getib.
1: Oy da qor. Qor qorə getib. Qalıb ayaq ayaq qondu, yürülüb də qor. Qor qorə getib. Bado?
0: Baba, ərlər asasən qoy, maşındaq bir bək ağırıq nisbətdən səl uşuq gilisləkə. Qarımay götürüm ki, nəhən xoq
1: qıramam. Bizdən uşuq vağımız kəl, bizim köyünüş ki, muhtaç.
0: Vay, silə lıxlı köyünüşünün içi çoğun boğatqan ballar, cümü? Müşü, hazır qıçıla lıxlı köyünüş. Qarımay götürüm ki, örgəm üçün nəhən xoq qıram mağdu, maşınla köpkən deydi, Abdullah Xotənin uçur, cümü?
1: Abdurim
2: ki.
1: Maqla, qarbi aylanma.
0: Tosunub qorçizanın aldığı kəptədə idi Yusufcandan uçur. Mənim maşınam

0: Aa, bek çek, miyen iş bek asta.
1: Altay
0: Gerçi
1: yolu
0: mi?
1: ötüşümü görük yollar aman digen uçur neyim ha. Dilara kalmur et evet ettim mu? Dilara evet
0: Mavo Donarhan koş lan ya diyorlar avan ki herhalde. Olcu taksi, ablikim taksi.
1: Yakşı mı?
0: Yakşı.
1: Ya mavo kedi dila panın sinematan kedi yol değil mi? Çaşkandan mağarak mağarak iken sen sokak. Yemek soğuğa adam gel, la doğru fıkırken sen genel üstü tak.
0: Ya onda kımısın ya onda kim taksi onda kımısın Allah dikkat kısın o işin kımısın işte kısın hem de ikinci uçur yollamayı meslege mini lahi kıvitip silah dep yemin canço
1: İmin cevap uçur çıkmadan dikkat etsen oylaydı de.
0: vay peyşembe günü Roşengül yakşımsız mı Molly Girin Abdullah bir eğil digentiniz kaçan bir siz de Molly Girin söylepsiz yemin can etigen saat 9'dan 44 min dötken saat bir video evet etigen siz
2: Ya Uşurcan.
0: kömek tükemiz arası
2: Künüm melli başkırma dep kalmak mı ne? Künüm kulağını memu başkırma mı ne?
0: Uhu.
2: Memu mı ne? Künüm kulağını başkırıp oturma mı ne?
0: Hey ne bu?
1: Siz acep çık konuş kulağım, künüm kulağım başkırsız ki antakı.
0: Hey sizin künüm kulağınız demiş ki bizden gidince.
1: Onun üstüksel peyiz durdu tıkı o
0: Şu.
1: künüm kulağınız ha. Bu ne
0: Kompüter
1: anlaşımda
0: durağınız
1: künüm
0: yürüydü
1: kulağı
0: ki.
1: başkırı atı siz?
0: Depirin ha ne o?
2: Ya o Şurcan.
0: Uhu. Hel künüm kulağınız mı açken o?
1: Ne?
0: Muş imcek ama şu
2: oturma
1: bu niye bu radyo
0: bizden
1: televizyon
0: avazımızda
1: yerdeki?
0: atıldığında dek kıp durdu cuma bir
1: Ha?
0: bir yerlik bizden avazımızda atıldığında dek kıp durdu
1: Aşını kırak bir yerde işlerdeki tekniklik bir işler ölen şu
0: depirin abi
1: bulundu.
0: bizge
1: Demiş kıldığınızda depirin ha bu kayağı da başkuru atısı kunu planı. Nimin başkuru kanda kılıp degen dek. Şunu lama Cappar Efendim deydi er kişidek bulunan erler zukamda kızdıp kalan işler uşak uşak kesel deyip yüremsiler buna menüp yürüp işlep yürüp unutuk ilip sakayıp gitmem de bu zukam degen. Zukam degen ki bunca olan inciklaş gitmem de deyip ma Cappar Efendim.
0: İnciklayın müstaza kandak ne bu de Cappar incikli misin siz inciklima veren. Oran bir zukan boğan çağda. Hem de bir putkulumuzdan sunup geçişi saklap duramdık. Oran bir zukan boğan çağda inciklap azırak bir köyün işke. Mandak ne bir muhtaç tutsak. Hocam bir kızızlık mı siz mi?
1: Oy ey.
0: Siz de pat pat çoğun çoğun ağırıp durmayınız. Biz orada şıkkettim zukan boğan çağda. Yıldı bir ay şıkkettim oran zukan boğan çağda. İnciklap
1: azırak. Öpereyim ya. Uçurcanın doğru şey. Nek minan yoluşum şu özü. Yüz aşına inciklaydı. Aşında inciklap ağırıydı deydi.
0: Kızızlık mı siz mi? Cappar efendi. Siz inci kılınız kemiz inci kılmağa verin. Sekrep yürüp taza 39 çıkarsınız
1: bak. Başına hocalar yürümüz ne ha?
0: Kızlık mı siz? Bu şuna mı ya?
1: Dağısı.
0: Ondan sonra
1: azar
0: elan
1: vaktı vakiyen. Kıyı kaydı kileyle.
3: Lütün Batı rayını sevinudu. Lütün Yunşan, Lütün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşa rayında salmakçı boğan Tunca Dacı rayını. Sığdırışını split barıp da 10 deşki. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki öy girerleştirip sevinudu. Lütün Yunşan Dacı rayını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesela soran. 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaçlık kuşurla üzülmeydi. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılır.

0: Бейжің вақты саат 10.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джелил Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйләбі. Сеті олысыңызда күчіп кір әләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелил мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіркетінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cəmətnin şərfi. Bir xeyri şəhər nurgun pulu yaraydıqan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidə. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülü də azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqiş öydə tərlikidə çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bolıdı. Tianshan'daki katlı cəmətnin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan pəvqulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyni 4 yataqlıq qılıp işit əleysiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-016.
3: Şincan Köşme Haberlişişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çekilmesi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üç hanılık numarını əste tutuş asan.

0: Top içindeki bir aile kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10.086'ı telefon kutlu bir cireleysiz.
1: Yaz gitip sızıldı asman köh yakuttek nurlanıp huzur birer dillaga küz şamili selkin yelpinip. 9. ayının 7. günü küzdeki 3. mevsim Akşebnem mevsimini kütüp aldık. Bu mezgilde hava kündük günü soğup, keçi bilen kündüzünün temperatura farkı devamlı çoğuydu. Havadaki su parları soğuk havağı yolukkandı uyuşup, mervayittek şebnem tamçılarına ayrıldı. Yavu gazla sep tüzüp canıp bu karap uçup, karlı kaşla köçüşke. Kışlaydıgan kuşla fırsatını çın tutup, kışlık ozuklarını tayarlaşka başlaydı. Zemindeki barlık mevcudatla rengarenk küzlük kıyımlarını kiyip, havası yakışlık, mol usulgu tolgan küz peslini kütüvanmakta.

0: Gel.
1: Abi anlatmış depti ki. Başla. Qashqadiyo yol xəbərimə Qadırla sanatoriyasınınki aldıdın kəgicə maşınla köpərəklikin tostuşu yox. Bugün Qashqada hava uçuq deyir, hə? Mehmet taksi yapıcı olanız.
2: Salam ya sözcü de ama yekenin ki yeni sayılı olan kene.
1: Ne makul.
2: Ay Yuli, dersin sürüksün, bon sentret mangal yönlüsü. Kırmasın tutukları sebeple, buna sayılı kuşluk, bucak suyu.
0: Ma veyle veyle de bizim kolgan anıgıcımız küldürüm şunundan mehnesiz şunundan tayin yok ütkit pardo. Kanda kısam onuşlamen. Nimi digen mehnesiz de bir uçurulan yolla gitmiş pek bir kakap sıkarğan çağda.
1: Kim bildi otak mehnelik ütü otam da otak yüzünüz gibi mehnesiz bilin. Hayatınız birisi kem bu otam diye.
0: Haa.
1: Aştak bir ahval bade kıpırdı.
0: Haa.
1: Aşu adam boğan bolsa bomus bu hakka
0: xil güzel bu
1: kitapta şunda mensiz yele gapırıp koygan bolsak mı şunda menlik ütüp atıp hayatında boylatmaz
0: kakas jangal gapırıp koygan bolsam demek
1: hayatınız menlik ütüp atıp şu bir skem oxşaydı
0: şuna oxşaydı şu özüngiz bunda oylap yakın nim kerek sizge bunda xiyal kılıp
1: yüzü bilirdi ya bir os ağırlık etti yakışta
0: aşında kaya
1: kucağı da yol kabrıma kucağı Huanghe Yuli Şarıktan Garipke 8. oturduğundaki oldu dike kızıl çırak Abdumabullah'ın ait köp tosulup üçre tüp gitti dedi.
0: Üçüncü körükünün üstüne köselerle bulundu bunda tosuluşpa dedi.
1: Kündü berip uyum kuyup etsek mi künün mensiz dedi bunda vakitte.
0: Yürüse. Hoşakmay dağa o uyumlağımı bir kıl mensiz bilini pazı. Şu. Hayatınız mensin. Kıl yaşı okşayı sıkargan çağda.
1: Yaş?
0: He yaş.
1: Ne çeş kırdınız de pekna?
0: He kan çeş kırdınız. Kelgüs üçün de müşüne tırışvetip spomusa.
1: Hmm. Çokum yaş. Bomusu, yaşa. Bu yaşta sen çoğuyup gitgeller kününü mühendisiz de hiç kim demeydi herkes.
0: Aldıraşçılık yetişemeye.
1: Niye niye mühendisiz yaşamak kaldım abi kününü şundan mühendi kötü atıdı.
0: Sen bana yolu uzağına kaldı koşuldu işte bek dostup gitti diye uçurdu şerep eve atıp. Çavuşumurdan aldı üç maçın özüne sürkülüp gitti deydi cümle. Çavuşumurdan aldı da.
2: Salam salam bir özet ettir. Hastadi yolu şere. Ben ben de kuşlarımın kaysi direk yani. Hastadi yolu şere. Kendim yolda ülkede kuruluş kalamak kaldıktan. Maşin yakını karıştırırsan 40 kilometre yıkın Sıfır kitsi Ma yolda Ma şoför yoldaşlar Baş yoluna kalıp manla
1: Makul Cavlan
3: Hocam kızı Roşen'in başı Onda mısın Beğer şoförle Yaman buna ne Yaman buna Yaman da şaş durmayı bulatmak aldırtır valla Aç çakken yeşil cırak düzgür boğanda andikit aldırmay Kod kuseli ettik hemen de aldırma aldırma
1: Cavdan ki aldırap aldırap mansun bizim bir dep koyaylı.
0: He.
1: Ulam aldırap mansun. İşte.
0: O Dilnur da tılığa mentim. Dilnur şu anlamayı kaldı dep ma köngülüm dep sizin koygan anlıkçımız şör yollap tuğu. Dilnur gulcuduğu da yemeğe gulcuda.
1: Ürümçü sancı tez sürat yol yolla ravan. Korulda.
0: Dilnur koruludu
1: mu? Ya korulda mes. Ah.
0: Gulcuda.
1: Ürümçüde.
0: Ürümçüde mi?
1: Ötkendim bu şey. Ma o yol dışıyla talaş mıydı mı?
0: Ha, yol düşüm degen taşbaqıdaki mağıldı dep tıllı değil as yol düşüm.
1: Yok. Ma kendimiz genip mağımız dep. Aldığımız yöcün gevilerle arkayı çıkarsak bulduğun
0: değil mi? Kuşluk etken yolu koymam rak.
1: Ne? Dedi bu. Dedi bu. Şuna mı?
2: Bakalım ben şu tıllı kandı. Kentlerde yolları ayenli bu şu şarkayla nasıl geçireceğim? Desin güzellikle bu Fransız geldin. Şunlar tehdit geldin. Sağın izanı böyle öyle.
0: Rahmet. Halık yolları koyuşuyorsun işte. Yollar şunun da ravandaydı. Ma kunupku baş kurduğun. İmin canka ma nim baş kurduğun. Dilsenle fontan baş kurduğun. Cuma fontan.
1: Oho.
0: Nerede baş kurduk ya desenler ama Seyşhu deydi o. Seyşhu kölü de bu fonttan baş kurmaya deydi. Bu köl mü acaba çıraylık köl ki? Nerede köl bu Seyşhu kölü?
1: Nerede köl köl olsun? İşkılıp aşınç ola fonttanla mı aşınç olacak?
0: Kulüp kölüden baş kurduk. Oy bu fonttan baş kurduk. Seviye kedi dağın şikayetçi bu. Ben bunda lan bir spoyuz. Bana çıkayı bir yerden neyim okşaydı yaptım bunu.
1: Nemir gence kulüp ki o?
0: O bizden aldığımızda kulüp ki de kim öbür üç çıkam, tört çıkam da işkılıp pek çık ya.
1: O cempen çağın dek baş kurduk ensin onu.
0: Kulübke başkuru gitti hazır. Şunu
1: alayım. Kasım kam da uyanın gəkipti o.
0: Anlayla.
1: Onlar bakalım hani dedik. Ettigen de orunda turup da bula tutat vakçarak turup diye adet orunda.
0: Ettigen de görünüş kaldıgan bir iş bağa çıkı bağa okşaydı şimdi.
1: Seher çüştün burun görünüş mü?
0: He.
4: Çıkın bak ıttık falan. Ittık falan. Yollar şimdi falan bugün. Hemen yolları şimdi falan.
1: Makul buldu. Rahmet Kasım kam.
0: Yollar ravan
1: dedi o. Yollar ravan. Hane yolları yollar ravan dedi o.
0: Tümen yolları idi değil.
1: He? Tümen yolları.
0: Tümen yolları idi değil.
1: He. Ekrem polis yok buraya.
2: He uçurcan, Roşengül kadarak ekranına yakşı mı? Dolayına kurdunlar mı?
1: Yakşı. Yoklar
2: verirken bu sayı yolunun yolunu. Hem misal belli durursun. Bu tümen makamı der.

0: Uçsun sandığın bir görüşsün de düştü. Yol sünsiz tutak. Bunun da tutak mini kendisem. Uç beşinci görüşsün. Kuafı görüş kudoğuca. Hazır bir öyle kudoğa kırgıcı bir sızık sızık çıkı. Durumlarda yoktu. Hiç köşede maçında Ertuğrul'dan kırvalıp ya kudoğa hazır. Hemisi açıkçası vücudun başlar. Kuafı görüş sızılığa kalktı bu sızıklama. Pideymende kavrayıp sızık çıkı. Şöyle çıraklar açıp kalmaydı. Şey, hemisi ağını kaldı. Birbirine birbirine kırgıp durduk ya. Şu da takma gibi dedim ben.
1: Ondan emez. Aldı bir vaka bulup başta. Bugün sayı oldu çıkılıp. Akıma kusurulup getken vaka dedim iş kişi etip oldu ya. Andın bir yer maşın buzluk kaldı ya bir maşın.
2: Kuyfağından aldı mı sürkülüş yok kaldı?
1: Şunu olan sayı oldu bek tuzluk etti. Şunu sayı oldu tuzluk getip lan sonra etrafı da yolla tesir kılıp.
2: Tuzlu.
1: Yürüşmeyi. Çoğun tumur abda yürüşme geldik ya. Uşak tumurlağım tesir kılıp şuna ona işte bu adı. Hongguan'sa yolları koşlanıyor ya da maşallah sel köp dostlu uçup ağa dedi Nicat efendim.
2: Beycan Canobi yolu yollar havan diye uçurdu. Yan ayat eve atıp doma. Veyme hiç aziz bana bir uçur yollap da uçuracağım. Ben bir kız balı bile aralaşıkla 6 yıl çöp kaldı. O kızın atansı bizden toyumuz koşulmadı. 3 hedeleri tek karşı durdu. 3 yıl hedese bu musa öydükle. 3 yıl hedese öydükle tapkanga öylen genken. Hazır bu kızım şunda daydı. Ben kabul kılanma işçim şundan sıkıldı. Üzüm bir kısım bulup başka ülke kettim. Hazır veyme mi vatı men. Şuna bu anda kanda kısam bula kallam düşü kızı var şuna bulan bekle ensirap kaldım çünkü mu şu katına şey davatı ben emez mu kanda kusul kullansam bu işlağı yüzünü eleyim ben işçim ki pekat patmadı şunda bir biyaren bulup silahım da sundum kanda kusul kullansam bu işlağı doğru kabul kılalayım ben deydi hazır başka ülkede veymey tuşup şu hizmetlerden şoğulunu yitipti kit kaptı öydükler unmağan dikin bol deyip bak muhabbet yok yedin kitayı buldu deyip kit kalkan bir iş baki bu kanda kılmadı deyip de onun
1: Ne okumayım ya?
2: Ben okumadım hem de onu kandak
1: kısımıza. Ben burada aşkı yoluk bakmakan.
2: Öydükler olmayı atkan bulsa onu.
1: Kuruşengül bilet ya müştak yapılanı. Obdan depre elektrik. Kağı kemmeydi ha. Kuruk yapıldı. Obdan depre elektrik. Aşağında bir şekeriz depre ha.
2: Öydükler. Hedeler gımaş öydükler tapkan bəgen kem de.
1: Ya ondan emez de. Uçanlarının mı koşulmasının ki koşulmasının sebep buldu. Hem de uçanlarının kirim 100% doğru depre etkili olmayı da okuran. Hem işinin küçüğü bir asası buludu. Koşulmasın ama koşulmasın sebep buldu çoğunluğunun bu elinde. Şuna mı?
2: Şuna.
1: Şuna hem de çoğunluğunun mu, bak açığınız kep, yamallap mı, ketmen kıran. Müştak kep kılımız bizden sorusunuz kıran müştak kep. Hem de siz... Okumadım kan. Onun vakti, vakit gitti de onun. Hem tünü gün gitip lan. Bugün ben kanak kılım edilsiniz. Postlam işgü okundurup, on şüvet gel olduğuna işemez kıran bu. Bu. Onun hazır mın yapıkan bile kuruk yapı akmaydı siz geç. Şu vakit aldırmay aldırmay. Hem de abduma bile derken siz dektiğinizde her vakit çok. Sen de dektiğinizde çaçalaydıgan bir işler var. Üzünüz yakışık gördüğün mesela ben dektiğinizde çaçalaydıgan bir işler var o. Şunun sel nim kılıp dektiğinizde sel bir aşıştın bir dik kılıp andın. Yolu bir dikmek gerek dikkat kılıp maşin etsin. Davası yoklu bir işken mi abi?
2: Ya olmuşsun bunu evrişim için yemedi Tula yatıyan digil olmuşsa bunun ka Bu iş kıyken kan akılımız digen çağdan da öydükilerine koşulacağın digen de koşulmağından bir sebebi ba Bir sebepten koşulmadı Çokun bir sebebi bakın aşını bir özgürlük çıkartırış pekın Hem de özgürlük buluduğun iş buludu özgürlük bulmaydığun iş yoludu Hem özgürlük buluduğun iş yok kalsa bir tırışıp özgürlük pekın Tırışıp Madem de çoğulan kayıl kılalısınız Kayıl kılalısanla Bu mu kılışı mümkün Madem de onu kayıl kılanmay kalsanla
1: Siz çok karan tırışıp karan Belki malum bir sebepler buluşu mümkün. Tırışıp karan. Şu hayatınız ne? Tekimi. Bak memurluk toldurup. Monosulu toldurup hayatınız ne?
2: Ne de memurluk toldurup?
1: Yok ümdeyde.
2: Menağı toldurup deseniz de
1: menağı, buldu. Menağı yok. Açtak bir gap atı.
2: Benim hayatım memurluk toldu deyip gap ama.
1: Ya onda emez.
2: Küz aldı memurluk imtihalı geldi o benim.
1: Açtak toz. Açtak. Mol kılıp karan. Onun için başkotun elin.
2: Vay kallam düşü davasızsızın başkotun aldı mı kızım?
1: Vay o bir iş gün bir iş gün de bir şunçu 6 yıl arlaşık adamların ki aylık etkendik kim bir bir 5-6 ay kalısı tuğumusun hem de onu bir 6 yıl arlaşık dedem de o. Turdu mu 5-6 yıl? 5-6 ay bir 6-7 ay bir ay yıl bu şu turdu kallığınızda onun için hele günü kalsız. Andan dedim yakışıdım biraz.
2: İlham Can deydi tırışık bul tapsın çünkü hem işler özgürdü deydi.
1: Ben ayda demek istedim şu oyun udul diyemem mi şu gapını şu.
2: Tırışık bul tapsın. Ruhun nesnen özgürlük bul deydi.
1: Dayım elgim.
2: Şuna hayat mensiz o kaldı dedi ki anlık uçumuzun hayatı mensiz emez.

0: Ой, икайсы адамна яман жыккан жо маңлыгычтарыбыздын иш адамна иш муабет икайларын сөзү кылды деп азырамбыз.
1: Жолда ям атаанларын какшытып башы. Какшатмаңыз жо атаанларын, атаанларын бир яман болсун демейсиңер. Жакшы болсун дейди. Шунда мы яп. Жөнбүз атаансын какшытып башы. Кеч кетиме деп тахтисилеп атаансын кайна кылып не кылды?
0: Бек жүрөк огур кетти жо мо.
1: О, баш айла. Бек чоң кылып койсо кара. Жанам я, мен аш тарапта чыгып, мен тилли саңламы, немди саңламы эле заңланышы. Мен ата-аналар тарапта тудум. Чүнки ата-ананы бу пакка вактыда балким ушу балламы түшүнүшү мүмкүн.
0: Я, баазыдан да ата-аналардын акыкый амда ушундай бир чоң жол көздөп калган вактыда, мында дейди го чоңла, ата-аны билген иш, ата-аны билген иш ашыя, бумуз ташыяма? Мисалы бир кеп ба, ата-аналарым. Бек яман болсун демейди чү амда балдарга.
1: Шо. Korsak degen onda kılış gerek.
0: Onda kılış gerek tabi.
1: Ümmü degen başı ayballa bu. Donçallı, koşuyon işte yollar avan ki ablikimcan toru taksi.
0: Şaşımı Rımillu, Şinhuanallu da azraq dostuş bağdaydı toru taksi Yusufcan'la uçuraydı mı?
1: Ma Peri'de, şundak maşı. Oypa tekrarlık maşını şiltemeydiken siz. Vay biya dediğinizin ismi nima? Nima, nimdep çakır mı zaniye?
0: Maşın radyosu çıkmış, Rupiha içip koyup körüp mağandım ben silahını. Çıkıran mı abla o? Böyle çıkıralay, çok mu bir yerin dilemeye atkan bir yer vardı?
1: Vay, telefonu da açkan dek, açsız onu iPad ekranı bulup koyup kazdım. Maşınınızın ismini dertten bozsunuz. Şahay, şahay edep uzandın. He, Dakey, Şincan Guangbo diyen işte.
0: Yilinçisi de be.
1: Yilinçi diyarısı, Jautun ve Yi Guangbo. Yak, Şincan Guangbo diyen işte. We were you, Jautun ve Yi Guangbo. Çekilam şu vakit koydu.
0: Pariden bile uçuluk işini.
1: He?
0: Pariden bile o gitti. Buraya mesul çıktı mı o yaydı.
1: Pariden. Ya bilmeyi vatı cümamış kutun.
0: Şu hanım kızlar da bilmeyi de oldu. Densiz cümansız Nurgun vakıta. Kılanmaydı, idemeydi, okumaydı.
1: Şu hanım kızlar. Bilgen bolsa bu teyye iPad ekranlık. VAD maşının ekranını radyonu koyup mamay. Leyyanı ulap, telefonunu ağını geçip, kürüp. Onda büyümez o gitti.
0: Şunu ulan Şihun Şarkı yolu yollar avan digen uçur ne mao işki çekit evet du. Ayalımın tuğulgan günü diye kapamay bir münasebetlik tebrikleşişleri boz uğrulaştırgıl bulanma şunu ulan koşa alıp kese hazır maşında da ismi Zinnet Gül'deydi. Ama sabah uçur yollap dike ayal Zinnet Gül'ün tuğulgan günü iken bir gün. Kapamay bir münasebetlik tebrikleşişleri boz uğrulaştırgıl bulanma deydi o kanda tebrikleşişleri var bizde uğrulaştırgıl buldugan.
1: Tebrikleşişleri var.
0: Şunu ulan koşa alıp kese ayalım Zinnet Gül'de.
1: Ayalınız peki sizden koşa alıkla alışınız mümkün.
0: Doğru. Biz hazırca yoğun bir nez oltun epesi mi? Sizden aşı bir atal gülünüzü tankınmaydı mı? Biz nimeli depegen bile sizden bir yığız vay mında çıraylık. Dolgan gününüz mübarek olsun degen gibiniz yetmeydi. Biraz siz hoş kılalıyız. Doğru değil de şu can.
1: Özünüz şahsi tebrikler ana yaksın.
0: Ben akşı etmirem siz hazır maşında kışınızı bağlısa.
1: Şu.
0: Kada kıpır siz şimdi. Tebrikler kısınız bulu demdi siz memdi.
1: Abdurimki ah. Abdurimki. İlham Can, çorunuz.
2: Ma tokmaşıladı ki, mesela çok aşkın minanı bir gün çıktı diye, ma iPad ekranına toru yok olsa, çıkmayırken minanı toru yok, toru yok tabi çıkmaya kaçtığını. Sesimle alaklaşsam, torunu içine gelmekten anonimizi radyolu mesajlandı. Ma o tokmaşıladı ki, iPad ekranında toru bulundu o toru.
1: Toru oldu.
2: Toru yok olsa, radyolu çıkmaya geliyor. Minanı bir gün çıkmaya sesimle alaklaşsam, torunu kaçtığı onu zaten.
1: Sayılı, şimal kımanganda şahışımın böyle ki abdumabulla yenilam köpken okumuğun nimanlığa bilimli kıyafet kırvaldı kensler. Yak o makalda
0: kırvaldı.
1: Beşi bağ ahir yok makalda. Biz, siz buraya makalda mı çıldırken bittiniz?
0: Doluk dedim o baş ahir ne?
1: Kaysın dediniz?
0: Çoğla bilgen işte aşıya, özü bilgen işte taşıya de bunak.
1: Ben tuğuncu katımı alışım şıkkıyla.
0: Yeniden icat kan boğandı ki ben bu. O sel aşında karak çıkıp kaldın da ravan çıkıp gitmeydi. Bunun için ravan değme andın.
1: Üzünüz yazganınız, yeniden yazgan makal temsilden ha bu siz? Bayettin birisi.
0: Liyan yungan korkası yokur süratik taş yolu yolla şunun da ravan kendiydi. Cuma ama eslime uçurum çıkmı diye. Salonu özgertti ettin lan mıdır? Yette ölçen bizekçilik ya şu ismin sel aşında kıkana. Yette ölçen bizekçilik ya. Yette ölçen

0: bir kez tep okup koyup ismimizde.
1: Şorbulak.
0: Sen kepti.
1: Üçüncü köçüsü koşanışta yollar ravan ki seher ne uçuyor ha? Yanlaylı, yanlap, en yanlarda başlap anlayınız.
0: Lağmerçin köçüsü ravan, bir kilo altın verdiğim bu sana ayalım min sitiydi dostlarına gideydi ama Şireli. Siz ne bir kilo altın sitiydim de? Bir kilo altın ka?
1: Siz bir kilo olsun pek çıkıp gider, siz bir 3-4 gram mı yarmaysınız değilsiniz?
0: Altın vermez, kümüş mü de? Mis kaleyle oyluş baksa buldu ya.
1: Bir iki tane kömeğim dikişiydi sizde.
0: Tömrü tesek diyendi. Hazır sonra peki öydükledin. Ama da işte bir kilo altın kanda değilseniz. Vay yok üstteki bir peyir bitime dem dota.
1: Bir ağır bu altın bir iki tane köme diyendi kaçta.
0: Bir atal bingo ortak.
2: 174 oldu bir yol sağlı. Kendi bayılanmıyordu. Onlar sahtına kaldığında kıntarlıcını aldı kalın yılları var.
0: Makul buldu. Rahmet cümle. Ondan çoğu bana bir iş bak kadirlik dostla.
1: Kandak iş.
0: Kandak iş
1: çoğu. Bir oynaydıgan bir oyun bağlı olsa. Ondan olsa dikkat edip anlanlar o şengizde.
0: Hazır bir sual deyimiz. Ondan aşı sualı bir cevap verirsiler. Ondan ki mukapatlaydıgan bir iş bak ya. Ondan asmış faaliyet katış kalaydıgan dostla alıp kasanlar yıktanlar bizde bulsun. Hem de Abdumobil'ı çıkıp anlaydıgımız 174 Katnay Senet Radyo Seşu'na koşturcan. Etkilik yollarımızı bir semre programımızda uğrulaştırılan mukapatlık sual cevap hem Türk faaliyetimiz resmi başlandı. Pul muamele torun saplaştırıp bir hatta istimal muhitini kodaylı. 9. ayının 7. günden 13. günü içe pul muamele terbiyesi teşvika teptili ki 174 Katnay Sanat Radyosu Cungo Ömür Malmülük Suğurtisi Şincan Şöbü şirketi bilen birlikte pul muamele bir hatta bu içe pende umumlaştırıcı sual cevap hem Türk'ü pahaliyetini alaydı yolu koydu. Hem de pahaliyet mezgilede turmuşumuzdaki tuzaklarını perek etiş, akılan istimal kılış, köpçilikniki pul kapçukunu kodaş katralık mezmunlarını çördep sual çıkırıldı. Sualga cevap versenizle esil soğatlığa erişeleysiz. Hem de anlıkçılarının aytıplık bilen katlaşıp birlikte bilim ügünüp özünün pul muameli bir hatarlığını kovduşunu karşılayalımız. Faaliyet kaydısı kanda digende her günü bir sual çıkarımız. Doğru cevap vergen bir talaylık anlıkçımızda bir yürüyüş. Bir yürüyüş he, nefis Çin'i çeynek soğuğu bir yürüldü.
1: Çin çeynek?
0: Çin'e çeynek. Çinlilerlik hemen de Çin'e çeynek çok. Bu da bir yürüyüş he. Hem size de yıktınlar bugünkü sualımız da bulsun he. Sualın değmem mi?
1: Değme.
0: Değme ondansa dikkat et dostlarıma sual nasıl ayrılır anlanla. Pul muamele istimalcileri behrman buluduğun yadroluk, hukuk, tövendeki kayısı türünü öz işçiliği almaydı.
1: O bek asan ki o.
0: Asan bu kaptı mı?
1: Bek asan ki o.
0: Deyme IABC'din deyme mi anda asa?
1: Adam kanda okulaydı o desi bir. Kolunu götürüp okulaydı o. Örtürüp okulaydı o. Yani bu isilip okulaydı o. Yani birisi yetip durup okulaydı o desi. He yetip okulaydı o degen doğru oldu.
0: Pul muamele istimalcileri behrman buluduğun yadroluk hukuk tövendeki kayısı türünü öz içi almaydı. Ey, mal mülük bir hatarlık hukuki. Kimden uçur birinci öpkense aşını mukapat saklı buldu?
1: He, şu ABS'den işini yazdı.
0: Mal mülük bir hatarlık hukuki. İkincisi öz aldığı tallaş hukuki. Yaman niyetli tölem talep kılış hukuki. Uçurunu biliş hukuki.
1: Aştan mı ki ya?
0: Maddi bu. İkincisi prensip balardan sonra kadar.
1: Aştan sual olam da.
0: Bu için kaç onu bir kal taka sakın bu tıkan go onu mu dalam he?
1: Esleme alımcan bunda olsa hata oldu cuma. Bakın muştak mı? O şunda asan sualım hata cevap
0: verir. Ya bu esleme çok esleme pekat kalısını işletmeymiş. Koçan işletildik tan o kalısını. Nimik ip koyduk in tan o kalısını. İşletmeydi pekatla işletmeydi. Nimhan çoğlam işletmeydi. Ən dəsləb kəyən tallayınca
1: İlham canmı, acayip bir balıkken ABS edəb düz 3 dəb yollab qoyduğam qaçın.
0: Ya C deməkçi 3 digini çoxum.
1: O 3 digini hesab eməz, onda olsa.
0: Onda olsa C-ni tuncu bulub kim yolladı ki desiniz. Mağınlıq üçümüz yollab duğu budur, neymi bu isməm de?
1: İsmağınız pəqat okulun bu de. Xe, e.
0: Xeba.
1: Xeba xo.
0: Xeba xo, e.
1: Xeba xo, digin digin, neymi siz? Elki kartonun, doğu, bir gözlü qarab duğunu. Kıvağın anlıyıcı mıyız?
0: Heyba, o bu kiçikli balı da
1: kodu bu. Toktan, Abdurimkan doğru cevap bir
2: atıyordu. 174 Kozide yol sayı.
1: Ay karı yok.
2: Yani o da inanmıyor. Kıdan ücünü alıp İlidarya yolu yolu kırmaz bir yolları var.
0: Şimdi kaçılar öyle karı yok.
1: Hemse heyba, o siz isminiz ve telefon numaranız ne? Anda aldığın.
0: Belki katı şirketmeydikken de bu anlıyıcımız 300 net 300 yollap da hazır geçermiş heyba, o. Bağım size ismini bir yollana bu kanç yaş girken kiçikli balı da kodu mu toşanlar karsak? Şuna mı?
1: Şu.
0: Siz bunu ne? Siz geçiyor bana bir tane ertürgül evet ettik biz. Hem de ertim o bağcı mı? Ertim o bağ.
1: Ertim bağ. İşte körüp anız kızgarlık bulamdı o ya ki bir gün ben kızıldım mı? Yok bugün
0: körüp
1: normal.
0: Körüp durup anızım kızı kolu
1: siz da. Siz açta bilinik etki avuşaydı o periyle yapay.
0: Ön karmışınam gel.

0: Sizi karanlığa koşacağım ben.
1: Bob da en karakana, hangi kızsız? Aşta, o siz mi kapak aşı oğan diken karakandı? En karı mı kapak kan o iş ne?
0: En karı ulaşlarını yırak teklap. Tak bekrek siz aşı cık buluduğun ademlerden yeni kaçla cık kildi bu da işler. Çö en karı cümü. Sizin belki şimdi karak buluşunuz mümkün.
1: En karı diye avasız mı? Mau mübarek esmi. Hocam mübarek dedi.
0: Mübarek, mübarek. Sımız mübarek
1: tabi. Telefonu bir mağı ke. Yüzüyle ha? Roşan Gülbanı.
0: Dalsa mübarek.
1: Tep yüzüyle
0: pemse. Telefonu ne? Siz bile Allah kılışı da cuma Allah kılışı pandan aşı için çeynek ne siz gibi yürüdü.
1: Onda olsa mukapat ne valiyetimiz ne yapalım ha? Yani sevgili al tuşkette hem bol demdi yolu çür begeş masanlar buludu.
0: Evet yani ba. Mr. Merdan ben boğuşluk hayatım başlandı demde.
1: Doktor oldu gene.
0: Doktor oldu. Evet.
1: Şıkıp bek o kuatı zubalı hazır. Muşlağlı arılış yaşayımız cümle biz şıkıp dikkat kımsak.
0: Hazır mı yıkıl arılış yaşayatımız gül?
1: Kim bizim zanlık boynumasın muşla ha?
0: Hazır, hazır hiç bire zanlık bak mı demezsen siz ne?
1: Yok. Kuyu meske mes mi minin ki?
0: He?
1: Kuyu meske.
0: Üçümüz ballarınız olsun zanlık kıvatkandı.
1: Ballarım mı? Zanlık baksın ha o. Zanlık kanka. Ata anısının kanda olduğunu bildir koyma Allah'ın zanlık baksın ha.
0: Babasının sürü onda... eyvisini kösüp koymadan.
1: He.
0: Oho.
1: O man kıldın kokudu gari ben besme. Beri okuç olmuş.
2: Burada havanın var ya tekile yasınca yasınca. Ama üstünü doktor kanının ki.
1: Üç ne?
2: Dengeli bağımıdı ama yıldıkallar bir evet şey gelmiş.
1: Üstünün keserlikle doktor kanısının ki.
0: Çoğuluyor yiyen de sağız.
1: Hazır biz yazıp evet versek aşını küçürüp. Au nemige kırgızalasın mı?
0: Tavhanda kırgızıp lan he mağsınız. Sucuğu yol taraftakisi var siz.
1: Ee. Bu şunu basla aşağıya çıkıdı.
0: Evet koyduk Feruk'a karana. Ben zanlık kıp külüp künde. Silen künde zanlık kılmaydıydı cümle Mr. Merdan. Ay bu okuyan bilimlik adam onda başkalarının zanlık kısıp olmaydı cümle Mr. Merdan.
1: Çıkıp tecep toşmadan
0: onu çıkılıp. Bilimlik okuyanı güçlü okuyun. Bak daha bulduğun nime adam digin. Ama mübarek deydi çünkü ben maçın eğdimeyim ben. Cık anlap bulamadım.
1: Son uçtur bir yer bulamaydı kendi de.
0: Hele yakışı amda anlık uçunla edip.
1: Rahmet rahmet rahmet. Devamlık anlap durun. Katnışıp durun acaba.
0: Dağılsa katnışıp durun. Sizinle Allah kılışıdı. Ben oppa yemez. Yolun kov menci mi? Uçuracağım. Dapma peri de şunu dedi.
1: O neyim bir iPad ekrandaki bir radyonu koyamaysız hemse. Yolun kov maçta olam da. Yolun kovla yüzgelemeysiz siz. Sizin yolun kovla din çıkayıtımız.
0: Yolun kovla yaşık çoğunla kal değil mi dedikin ağzıyla.
1: Hazır şu mesela çilin kulağının kıldığı için kaçsız siz artık. Yolun kulağı da.
0: Beycik Beylud'un maşın sazlık zavut taraf karapmanına yönlüş pek tosulup kendi deydi.
1: Belik bazı balla yakış okuması. Mesela ben 4. sınıfta okuatkan su 2. sınıf kulağı sınıf 3. sınıf kulağı emez. 2. sınıf kulağı çürüydü duğun bırak valla bulduk o. Şimdi orjaş. Balin kulağım çeğmey. Çilin kulağı çüresi olduk.
0: Periden kionlu kek etmişsin.
1: Onu kendisi mi oylap yakın bir iPad ekranındakini bir Jolin Ho radyon çıkaran mısa?
0: Aşına bu kaptı hem de birinin deydisek periden.
1: Ama işte yakışı eden bu turu ile veriyorum. Ben gibi bir yakalamayayım işkilenci mi de koyayım. İşkilen birleşip sizden meden bulamadım demem size.
0: Ya o ben yakışı eden bu olayı demedim. Ben başkalarının köyünün oyayım ben karan.
1: Ama da ayağım.
0: Birinin digüm kemeydi. İyi köyünlük yap kalan mı? Köyünlük azar bir yerip koyan ben mi? Yani hazır köylüm ne ayda nazik bir halet durgan bulsam da he eynek tek. Bir kam da desket küzüp koyam ben bu depçi bek köylü ayağa başına yürüyeyim hemen.
1: Ayağım. Tekim bek andınlar. Maşını işkilim açama yüzsün ayda akılıp.
3: Yolun şöyle ben yansız altıdım arkamdan baş yakını kıştın. Yollar alacağı o siz açamdan yanısını da kalışları kadem bu ertimler.
0: Ne deydi?
1: Kalışları kadem bu dedi. Çıraklarına meyit yap geçsin kudu dek mi nakliyesiz?
0: Aa televizyonun yok onu ki meyit kalmışsa televizyonun buzuldu dep onşutluğa adem tutsa bu kalış işlemde.
1: Dikki bastam çıkmışsa. Dikki bastam çıkmışsa. Мен силерге деп коячым, мен силерге деп коям. Чинин кулан ибопту.

0: Çilin kula oyga çıkıcı mı mesela de böyle de puan yüzenden açık yaptı.
1: Hazır ama çilin kula balin kulanın emmisine uz çuğul de hazır. Balin kula biz tık emde kırk kırdık, unçilik kirk etmedik demdi. Şıkma Tursun canım için. Balin tık çoğun op ketmedik biz. Emde kırk kırdık tık ya. Em
0: makul. Emse liyolin kula çürüyü teyle hakim ne? Kim? Kim ki?
1: Feridani.
0: Feridani bol de liyolin kula çürüyü teyle. Emde o bula. Em çoğunlar yak gitem ya.
1: Bir oşuna yazıp koyup dike 40 yaş kirgen yaş çoğunlar kırsı buludu manda yok uy kılmaz dep şunda yazıp koyup dike bir iki şey.
0: Öyle geçti.
2: Yok. Tam davranlanla o sıcak ışın gel yakışma.
1: Yakışımsız.
2: Yok. Ben sor direktim yolda şunda ravan ki. He. Hiç sorup davranlanla soruyup. He. Yak oldu ne?
0: He. He makul.
1: Sizin özünüz evvelini asıran. Evvelinizi yakışı tutuncu mu?
0: Kasım daha yavaş şuraya laptı mı?
3: Mal garibi taş kaylanmamış. Ben bir vozalığı çıkıştırdığım traktör maşını peş çıkıştı.
0: Siz tıkı kayda atanırsınız maşını ne?
1: Bir kulam yarım... attı ki.
0: Bir yarım saat olay dedi.
3: Karıştırıp şunu da kalan kendim bilen.
0: Hey işkili.
1: Kıda özünüzü koyu yutup aldırmay. Demagan gününüz kendi bu musun ayeti ciddi yürüydüğün adam tanız siz mi?
0: Artısla sakla atkan da ha?
1: Ne? Sus bağımıgı çula iş başla bulanmıgamış tapta.
0: Meydan körüp geldim dep. Kireversiniz buldu.
1: Meydan körüp geldim dep.
0: Şarkı işkin caylanma. Yıkıda şu etrafı koşlan yedi yollara vağın diye uçur. Merdiyen evetip doğu.
1: Ediyemsim hemisi o artistin tatıp, çırakçıdın tatıp, operatör hemisinin ağzınız karaydan boğandı dikin resti doğru ha? İşte. Demil davasınız bu liviydi ki. Şarkı işkin caylanma. Yıkıda şu etrafları ravan deydu.
0: Sen de onu büyüdün mü? Şu davaz akıya yollarına ait ravan ke diye uçur. Amrak'a vetip doğu. Abdullah Hoten sizden bu çorunuzu tapşırıldım.
1: Ben sayat şirketinin ki taksisi kabir şoför izleyim ben. Keçe ya ki gündüz ben bulsun bulu da oranım yöcünge yeterep de deydi. 138-39-344-45 138-39-344-45
0: Erkincan.
4: Yakşı mı Uşurcan? Düşengiz.
1: Yakşı mı?
4: Kocunu ağlattı bana ışkılgaz. Kocunu ağlattı biri ya. Ne yapıyorsun? Sat. Kapa vardı ne kadar
0: Hmm, makul buldu. Rahmet. Hoten şehrinin ki açal yolları yollara van ki dediği için ablet Hoten taksiye verdim. Da. 10 net yıllık anlı uçum ben. Mevlu takım nügre adamla bildi beni. Ben radyo anlığında uçurcan adılcan Kunduzay Şadiye.
1: Sizler baş giydin ha dedim.
0: Kunduzay'ın yollarını arsa koşup koyunuz kızı kızın arsını koşup koyunuz. O vaktlar degen o Mevlutkam hala bu vakti Kunduzay degen o 7-8 tal kanat taşlap boğan vakti o.
1: Pey taşlap boğandı.
0: He pey taşlap boğan vakti o.
1: Sayı yolu şimal karap mağanda Hına ülke ülkenin aslı sucu ülke ülkelerinin aslı kaşkay yolu bağıtça yaman tuzluk getip de deydi cümle Seyfa.
0: Makul he. Dağımlık. Bizim bu programımızın kimiş Abdumobil Kulübü faaliyetimizge namı kulaktan kulak yerken
1: pulunuzu. Esil Abdul Molli Giran Abdulları.
0: He, andın
1: Katnaştı, he. Onunla başka ama o en esil temizleş faaliyetimiz katnaşkan 3 orun bayan ait tezik deyiteyle. Birisi Akmarvat Unya görüşlerini işilti mihmallarına ait yakışık kütü atkan mihmalları başkan se. Yani birisi şu Adıl Dasa'nın odu dedi ki şüyü dodoş he. Şuna bir dodoş ya şahalani yigunla kegen vakit bir aylık kişiler bir yirip bunda bir yep gelsenler buldu. Mukafatlarımız bak ki beğenmedik ha şu cana.
0: Verimiz verimiz.
1: Onun başka pesil ram işçimliği var. Pesil ram işçimliğini kimmiş yeniden bazaksılgan. Pesil ram işçimliğini içip olgandı kimmiş arayman savma kısanla kattı. Mukafatla silahını kütmekte. Taşır etmenle çokun bir savma kılanla. Humba olsun çıkıdı kendimi. Şuna olan yana devamlı hıylıncağın yollarım koşuyordu işte yollar. Ravan kendine uçurneyi seher evetip de. Gülnazlı baba bu ne mi kimden hata deydi? Birinin hata deydi o. Karayla biz cuma resim evet ki akşay ise. Sen yine kanca orada.
0: Rinat mı?
1: Sen o kanca Yerim ki ruhsat verdiği başlık beni evalımını görüp şuna ona korkup çüç gitip uyu tez verip ukla demasan oğlu diken dem. Yerim ki ruhsat bade hazır öyge karab man dem. Verip devamlı uklayım ben dem de. Sukam doğrusu iş çıplı verip uklayım ben dem. Şimdi deydi o Rinat.
0: O kızı kereyim başlığınızı ya. Oktyorlarının iş yer gittiğim şu rol eliş mağartının yokurluğu daşlarının geplerge taşkı kıyaptık işen derken.
1: Arası.
0: Oktyor tutsa.
1: Ha,
0: hazırmış ya da hazır.
1: Eylik
0: o bu zıkamda kalka adamdan rol iken bu hili hili işten girip geleleyici mi? Putun digen söğrep başlıklı işhansını yaman test digen.
1: Zıkamda putun yığılmaydıgan bu kaldı depe.
0: Bu da çekip şuna ama. Her hili işlerini kıldı. Pukmayı kaptı de. Ben bozsam başım, ben termometredim.

0: Termometre temperatura ölçer ha.
1: Termometre.
0: Aşını mıdak
1: ölçep
0: peçansın mıdak ölçep tohta. Sen tur benim ölçep bakım ben sen
1: bir
0: işletken buluşan mümkün de benim de ölçep. Ey bu mu hat koltuğun kısıdığan da bana edep. Ondan kısıdırıp.
1: Ağızı birini silip kulakı birini silip aç üçte kendini ölçep anan ikin kaytırdığa işte.
0: Tohta sen şiidin çıkmayı turu alsa tohta edep.
1: Tüyüksüzlü bir yerip mıdak çoğu he? Onun kırmasına kaldırılır tüyüksüz bir ölçep.
0: Hem de hele. Rahat sağırıp kalan da kılsa meyli bop da edep.
1: Ya başkalar yuktur etme edep bana en sırdım o yarı yaktın. Karısı raz zukam çırayı turgan dikin. Onun üstüken bu zukam da bıkasın bir yerip demez mi? Şıka bakan. Azırak təsirlenip kalkak şeydi. Ay 20 günlük təsirlendirip siz edin bu sağ. Başkanı təsirlendirip siz.
0: Ubul Kasım kaf çoğunuz.
2: 174 bir yasakla uşuca, uşun gol yaşın silah kula. Kaşkay şehirde yol uçuyordu versen Kaşkay şehirinin nefri yaptım. Halık meydanı kısa her iki litre provana.
0: Makul.
1: Söne yemra yollar şunun da revan digen uçurun ama şireri evet tuttu. Omrak şu sizgi belgimiz basek bulat değil mi? Kim Tuncu Bob uçur yollagan anlık uçumuz birimiz digen boğaş kaş şu an Tuncu Bob kegen gibi yerip kaldık. Etlerin yeni ba. Yeni devamlı katnaşsanız buldu cuma. Kongbay uçur yollap da benim apam silahının programı anlayın şuna yakışkırdı dedi.
0: Rahmet.
1: Kongbay üzüm anlap, apsım anlap. Üzüm Kongbay bek anlaydık ama doyundum bek yürüdü. Anlap şu uçurlarını yollap şuna kılıdı. O Kongbay mı lingli uçuşaydı o karan çağda.
0: Ürümçinin nerede zanı etdiğin aşkanı vardı deyip yok mu ki cümle? Kendi anlayışla deppesin.
1: Bildiğinle he? Deppesin he. Şunun ama Mehmet Dursun bir yan resim tatıp evet ki Kaşkay şehir içi tahtı görük. Kairiz Amanet Bankası'na aldırdık yolunu şaşıydı. Tuvak ıgıl sunup gitip de münasibetlik uğurlar bir yetkizip koysanla yaptıken aşağı kegen çağda çöpür dostlar bir avaylap mangan bulsa deydi cümle Mehmet Dursun. Buldu buldu.
0: Makul buldu.
1: Makul. Şunu olan bu
0: Saya şirketinin ki taksisiga keçilik yaki kündüzlük şoför ustam lazım. Orne Şümigorayını, Ganyanlı o Çifan atrapıdın bosu buludu dedi. Maşını yeni böyle 18 4 tane 9 63 950 yani 18 4 tane 9 63 950 diye numaralar ne? Mihmallarım aşkansın ki orne tepsiliği de pegen bosanla optiken kapanmay.
1: Tünögün izlep tapan mı dem?
0: Vay moşu fulivenni bilsiz o fulivenni.
1: Hıngçan fuliven disipin
0: hepsiz. Hıngçan da ötkendeki fuliven bak o. Fulivenden Hıngçan'a taraf karap mangandık ya şu. Fulivenden ki yaras taptama bur toktuş. Oranın kırış iğiz bak o. Ne kaşı doku demez mi?
1: Cin hayvan desek bilemsiz ya.
0: Vay siz cin hayvan deseniz tekim
1: tapamaydı. Adım ve otka maşına depedi. Dostlarla çanlı yuven dis bilemsizler. Cin hayvan dis bilemsizler. Yolun karşı tarafı gibi mansanla. Fulivan Hıngçan'ın var. Şunu ona aşağıya den kırsanla. Anandaki mihmalların aşkansı var. Ve otka maşına depedi dostlarla.
0: Fulivan desi bile vay.
1: Ama Fulivan bilmeydi Allah bak. İnşan Şincan bile Fulivan parak etmeydi Allah'ım kılı bakken.
0: Hıncan'ın yendik.
1: Fulivan karşısı İnşan Şincan da bütün.
0: Açtık açtık gene herhalde doğru. Hocacan cinku tabiye doğa dedik o. Hoca.
1: Hoca nenzen körük.
0: Nenzen körük nasıl de.
1: Bek tosulup gitti.
0: Hocacan taraf karapmağın giriş yığızda bek tosulup gitti dedi. Yon bu fangçinin uçurken.
1: Jotanchi doktorxona atrofidagi oshxonalarda va chiqdi deydi Shirali.
0: Otishningki qurilish yo'llari yo'llar avanka deb Yusan javobchilar yollabdi. Eliqki botulka yig'izdan Bahram chiqadigan. Botulka yig'izdan Bahram chiqmaydi ma.
1: Olimjon Bahram.
0: U faslning ichimligi. U faslning yig'izdanki fasl ram deb yiziqliq Bahramning surati tushirilgan bizdagi Botulki sütçü açtık içimdeki o pesilindeki. Onun ki yığızına sak arayma çıkıdı onun da Bahram çıkmaydı. Onun da botulki yığızı Bahram çıkmaydı.
1: Ali ki aş arayma savma kısınız yani Bahram çıkanda köreleysiz. Musabıkaş mukabıkı erişip kalsanız Bahram'dan başka ülkelerdi ki. Musabıkları birip nek meydan körüp aşağıda Bahram'ın.
0: Oynap gelsiz.
1: Bahram'ı bulalıysiz. Aşağı tahtama hemen kötürü pesil şirketine apırıp aşında oyun tüp geldi kanka deyişip de hem de. Cuma? Aşı mukabat çıkıp kalsa belki aşı bir top yapmayın aşı mümkün. Tünü gün bir anlık ucumuz navada şu mukapat çıksa bana deydi. Ben baramayı kalsam kanda kılım ee.
0: Bir şey vermem seni.
1: Ayağımda taşlap koyup boğum yok deydi cümle tünü gün bir şey. Ayağımda taşlap koyup ben uyardım musab görüm de yürem de. Bağmayım buldu de şunu dedi cümle.
0: O şu toy kıl hele uzun bıptı ha o balığa.
1: He?
0: Karan toy kıl hele uzun bıptı değil mi?
1: Uzun bıptı da.
0: Ya uzun bıptı. Hazır üzyağı sırtı çıkıştı kokudan kalkın gep başlattı. Uzun bıptı.

0: Rast olduk bazılar ki yeni toy kavakta bile var çaktı diye bazılar işte bir yer geçiyor aç bile hep bağımız korkudan bu kaldık ya kıran. Bir hıl geçiyor bir iş korkudan. Çoğunlu tokamaz bir hıl hatırcamsız
1: değil mi? Fakat param mısınız? Fakat param mısınız?
0: Bir hatalık duygusu yok aç da hop kaldık ya lan ayağlı yendi bağımız
1: sonra. Fakat siz aç ne hop kaldınız he? Fakat param mısınız? Şu pesa şirketi gidiyorsanız buldu da şunun kartı yanı mukapan tanışıp buyurdu da şuna dedim hem de ben. Şuna dedim. Buptum şuna dedim.
0: Tanışıp bir de.
1: Tanışıp bir yürüdü şu mu?
0: Zıkkın ha. Mağa tönü 2026-2009'un 6. günü Kaşkar'ın ürüm çekeğen Apollos Üçtaş Beket'e kirmey Sait Esuret'in yolunun ki buyuda çürüp koygan. Çoğunlarının ki bir tat somkisi yolunun buyuda kıyıp kıyıptı. Somkının içinde Nopos tepte kimlik adırak nekbol Bakentok tepağıçılığa olsa bir alakalaşkan bostaydı. 132-0-4-9-135 132-0-4-9-135 degen numaralı alakalaşkan bosa depti. Abdua Efendim uçurum yoktu. Kuruluş yolları koşulmuş diyorlar avan kediye uçurum. Nicat taksiye verdik. Doğru rahmet.
1: Oy aşkan isim mihmallarım emesken o deydi o. Meyke mella dep yızıklık.
0: Meyke mella degen şu mihmallarım degen gep şu. Meyke mella lirim dep yazmayı açmıyor. Meyke mella dep yazgan mihmalla.
1: Noktalar ben yızıp evet bir yere geçiyorsunuz.
0: Onda olsa tövende. Azdırak el anlayla.
2: Köl bilen kumluk tutuşup ketken Bağraş Gölü 8-ci ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuş tamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan sonuldu kirek çay. Dakıl ku Şincan'daki seyyah adet tariflindu. Menzir rayındaki mihmanhanda yatak asınız, menzir rayının belirti soğuk kılındu. Telefon 0996-2566-666.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cemetnin şerbi. Bir heri şer, nurgun pulu yaraydıgan, halkıra çoğun pazar yenirgi, Tianşan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraylarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianşan'daki katlı cemetnin aşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Faydalanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öyücay Çekişçilik'ten yeni öğünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-16 Bir gayriş yer mu köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsiriki Tianşan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artık meblağ sinini berpa kılıngan Ali derecelik bağbaranlık mahal Versan Sarayı'nın menzirsidin örnek ilinğa Tianşan 1. numarlık turalgısiriki otur hal egiz kabartlı binalarda hem ailenin küllikki 270 gradosluk aylanlı körüş dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianşan bağ orman menzirsini köreleksiz. Hem adam intildiğen esil oltırak rayondan öy seydüleş köğününüzde gerek iştir. Kızlık liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
4: Mihmanhanı da signal kişilik. Ama o cırda signal yok buladığan. O uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldığan ehval Adem'nin keyfiyatına təsir görsüldü. Şincan telgrafının gruplangan torunu işlesiniz, optik kabel her biri eğiz uyge bivasta ulap verildi. 1000 megabaytlık tor uyunuzdan hemen yerini kaplaydı. Uyunuzdan arkandak yerde yukarı süratlik ravan tordun bahırını alaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı karab, məxsus itibardın bahırman bulalaysız. Tezden Şincan telgrafının ticaret zalığı beri bicirin.
3: Bir gayriş yer mu köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsiriki Tianşan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artık meblağ sinini berpa kılıngan Ali derecelik bağbaranlık mahal Versan Sarayı'nın menzirsidin örnek ilinğan Tianşan 1. numarlık turalgısiriki otur hal egiz kabartlı binalarda hem ailenin küllikki 270 gradosluk aylanlı körüş dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianşan bağ orman menzirsini köreleksiz. Hem adam intildiğen esil oltırak rayondan öy seydüleş köğününüzde gerek iştir. Kızlık liniye telefon numarı

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті балтысының еніндікі Джейли Луканада көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа апасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақы чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-004-4.
2: Ejab qoşaqmayda
3: işləyir.
4: Ya çıxınla çıxınla ya çıxınla.
5: Ha çıxınla ya taksi.
4: Şirə oturur, şirə oturur.
6: Ey qızlar saat qancı oldu?
7: Ey ustam radionu qatmasa nə radiosun toğulmağa?
8: Yo yo bolla çıxınla bolla soqa.
9: Atlı mobilga çıkıp, radyonu içip, katnaş, sanat radyosunu anlaş, hazır ki vaktiniz ne? Hekime menilik kılıdı.
10: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılıç, bizim fırçınız.
9: Her günü bekliğiniz, Şincan Radyo Televizya Stansı, katnaş, sanat radyosunun sabrınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
11: Hey, tınanla tınanla, programı başını getti, programı başını getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlanla bağım bu.
9: Sabrınızda biz sırdaş.
11: Biz sırdaş.
12: Sabrınızda biz sırdaş.
9: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
13: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
9: Şunu akmamayın. Bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti atıma. Bunun önündeki balam işletti. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ejdat'ın evlatıkçı işletti tıklarımız mengülük tırık ve tırık.

0: чыгышалымыз. Мен риясатчы Яшар Ялкын.
1: Qadirlik radio anglıcı dostlar, program məzmunlarımızın avalqıdakli yaqtırıp anlaşılanlarını çin dilimizden ümit qilimiz. Həftinin birden başlanğan barlıq işlerinle naite neticilik bolsun. Mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızğa tövəndiki məzmunlarını orlaşdırdıq.
1: Aldı bilen 9 ayının 3-cü gündən başlap Qolcu-Mongol-Güre taş yolunun qısmen bölekleri qoş yönülüşte taqalğanlıqı toğırsıdaki bir uçurunu diqqıtınlağı sunumuz. Əmdə şoför dostlarını aylınıp yürüşke diqqat qilishni alayda əskertimiz. Onun başqa yana örümçi marafonçı yürüş müsabıqısı yekşen bir günü ötküzüldü. 9 ayının 12-cü gündən 13-cü günü gecə köp qısım yol bölekleri de qatnaşqı çək qoyuludu. Qatarlıq uçurlarının təpsilatı diqqıtınladı boludu.
0: Radio sayeti sayıpımızda 6 ay altın küz yürüyüşlük faaliyeti 9. aydın 10. aygıcı ötküzüldü. Okutucular bayramının yıkılışıga gişip, Şinjan'daki nurgun manzara rayonları kiriş biltini keçirim kılış paravallığını yolga koydu degen mazmun diqqatınlardı boldu.
1: Qadirlik radio anlıgıcı dostlar, mazmunlarımızdan anlıgaç yana davamlıq programımızga qızgınlık bilen qatnaşqaysılar Veşin Supamızdan numarı XG1074FM, XG1074FM. Hürmetli radio anlıgıcı dostlar, mazmunlarımızın diqqatınlağı sonuçtan aval, ürümçidiki hazırkı yol bülekleri'nin en yeni ahvalını sizlerge bir haberdarı kıvıtaylı, sizlerine bir haberdarı kıvıtaylı.
0: Hazırdan özellikle en yeni yol ahvalları karsak, Wuxing Beylo, Koşumçölü, yani Wenchen Shilo'dan Wuxing'nanlı Qarapman'a yönelişte hazır abdumobilla. Belki köpkene sürat 13 katrapı diken.
1: Onun başka yine Wenchen yolu kötürmük yörük, yani Nanhu şarkı yoludun kının gavcağıca. Garip şarkı yönüştümü maşınla bək köp dostlar yürüyüş asla sürat 20 katrapı da.
0: Surudunca Koşumçölü, yani Yingchuan yolu'dun Beijing'nanlı, Abdunum Raylıq, Ösmük İsallikler Doktor Hansı'nın aldıdaki Muşu yol bölükü de hazır abdumobilla biraz köpken.
1: Sayı şimali yol koşumcu yolu ya. Hualin Şıçan Lijau Çavdın dostlar Hıbı şarkı yolu gıca canım şimali yönülüştü mü? Maşallah biraz köp yürüş astı bolu vatı da sürat 23 etrapı da.
0: Hucu yolu yani Dongjingchan yoludun Lenshi Kutsu Qarapman'a yönülüştü. Abdumobla biraz köpken.
1: Xuanhe yolu, Zhongyi doktorxana ətrafıdakı böləklərdə qoş yönüşlü maşınlar intayın köp yürüş asda, onundan başqa ətrafdakı kiçik köçələrdə mə maşınlar biraz köp yürüş asda, 3-cü görükdən Xuanhe yolu Qarapmanğan yönüş, Çitaylonun Muşu bölükidə maşınlar biraz köp yürüş asda.
0: Onundan başqa Yingbing yolunun ikili yönünüşü də hazır abdumobullar köpkənə.
1: Xalq yolu ötüşmə görükünün üstü məşu Nanminge Qarapmanğan yönünüşdə, Qızılçıraqda məşu Daşımırğa ayıldığan Qızılçıraqda sən öcürət bakken dostlar.
0: Onun da başqa qarsaq Longchuan kotisi hər şikili yönünüşdə hazır abdumobula köpkənə. Onun da başqa Longchuan kotisinin aynıb tənçü yolu qırap mağıdığan, yəni müşu xalaq doktor xansınınki ciddi qutquzuşunun aldıdakı yol biləklərdə mu hazır abdumobula biraz köpkən?
1: Tianchi Lu'dan çıkıp Shenhuan'a Lu Tumaris tarafı karab mangan yönlüştü mü? Kızılçırak'ta sel ücret buluş ahvalı bağı dostlar. Andan itibak yolunun ahvalı varsa hazır Tausçan Kızılçırak'ta. Dabazadın Tausçan karab mangan yönlüş. Andan bizden idarının aldıdın Tausçan karab mangan yönlüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta.
0: Onun başka yen en yolu varsa hazır mı şu Uyghur Tibabe Doktor Hans'ın aldıdın Rüyda karab mangan yönlüşte hazır abdumobla biraz köpkene.
1: Yeni qarsaq dostlar davan şimali yoluymuş, Şinfuluğa əgilib getirdiğən biləklər kəgəndə maşallah biraz köpürəkkən, yürüş astıkən dostlarının paydanıb qalışını soraymız. Onda bu səviyyəşin supamızda kəgən uçurladımı dostlarına yetküzəmdik, uçurlarını yığılaylı, dostlarımızın uçurlarını yığılaylı yetküzəyli. Şirəli Akio deydi o. Qarabaylan Mıravancı Mucanıbdın şimalğa dəb uçur birib toş qılıb, anlıqıcı dostlarımızğa acayip. Ахалусланы қойып қойватсызлар?
0: Сынланы, яман қойытып барды да. Йоңбу фаңчи дейді азыр Чингфуң жолы, әміш Баушан жолы кірдіған аш бүлек бек тосылып кетті дейді, ә?
1: Zühre Hanım qarşalımız, Abdurrahman Somkıçı sizinmə qarşalımız, onun da başqa proqramımızğa uçurlarını yollayan, güllərini, çaylarını əvətib atqan həmmə dostlarğa köpdən köp rəhmət deyitimizə. Davamlı proqram məzmunlarımızın yaxtırğa islə, avazlı uçurladınmı anlaylı Abdullah Xotan.
2: Böyle yetiştirdiler, yolu sözü, şampolu, diğer taşlarına götürdü, yolları var. Ben bana böyle yukarı kızlardı, kanda tüzüm tüzüm aldım, ben bir iş bakabilirim.
0: Onun tüzüm tüş vakti ötüp oldu ya hazır. Onu torda tüzüm tüp, torda aldın gelişip, tüzüm tattık. Abdullah Hotan Qarğanda, avalık programlarımızı taz estaydıl anlamına okşaydı.
1: Qadirlik radio anlıgıcı dostlar, onda bolsa uçurlanım üçünçilik anlayılı, əmdi program məzmunlarımızı sizlərə yetküzəyli.

0: Davamlı uçurlardan dostlağı yetküzeyli Nur'un avazlı uçuru bakken.
1: Barajı kütle tırası çile yakışın sile yukarı beri. Üçüncük öğretmen üstüne koşuyoruz işte revanken. Üçüncük öğretmen üstüne tırtlan. Üç kuağın kulağı karabmanga yiyormuş. Bek çoğsa gitti çıkıyorlar. Kaç taraf revanı.
2: Aşireli altın gümüş yolu revan neydi he?
0: Cinyinluğunu demekçi dostlar. Akatcan bana uçur bağlayılı.
3: Örümer şöpür dostlar. Örümer riyasetçili yol çevre. Yeni maşaya şımarına okuyabiliyen başmaları var. O da gülüp falan gülüp falan kırış ve kıldırmışsın çıkıra var.
0: Rahmet. Mahmutcan uçur bağlayılı.
4: Biz yetkikte dolu kavraya ama kongansı ayıbı koşuştura var.

0: Yakın dostluk ya. Dille çoğun boğan.
1: Apinin rencanın kızıydı dedi ki. İş çoğun emezken o Mevlüt Aka benden 5 yaş küçük kendiydi.
0: Maslışıdı ma dostlarımız için. Bizden çakçaklarımızı bek maslışıdı. Ama Ahmetcan ben kontaktımı kılay dedi ki. Abayaka dostumuzdan telefon numarını bir yolu ödüdüğe. Bir dostumuz bulsun mu? Yardım kılsın.
1: Miye de yine bir dostumuz Abay Sorğan demen yolla bəgəndim.
0: Rəhmət dostlar mənlağa. Bu stəximi köp dostlarımız. Əgər ma salamətliklə yer bəsə. Bahalaştın ki normal kan besen bulduk ya deydiğen. Muşunda ölçemgi toşkan bozsanla bozsa bir yardım kılanla. Tursunca hakkımız da hepte örümcü gibi bakmak istedim. Mevlut Aka uçurup kaldık. Allah'la bir kıl kokup kaldım. Şuna bağmayım da uçur bir yaptım.
1: O koku dek Mevlut Aka mı?
0: Ya doğramış. Kokka yedi için zadı peyda oldu. Neymiş kadısınız? Künde 24 saatten hem de 8 saat ya ki 7 saat. O kısa kağa vakti Mevlut İbrahim İğiz'den düşmügenken çok mu uçuruş kaldı?
1: O 8 saatten içi değil mi? Dekil çüşlere Kıtım kremli gideyim hemen
0: oldu. İşkılıp isimini toktumayı değdemezsin bu anlığı için. Çok mu uçurap kaldı? Kuka yedi ba.
1: Ürümçüken misiniz boğu dek?
0: Kati kip kama ürümçüge. Dostlarımız onda bolsa Nurgulluğun yakışı uçurulan evet bizler emanlığı köptün köp rahmet. Hem de Mevlut Kıbuğan güzel tileklerinlanım evet bizler biz seldürüp programdan çüplü çıkıp muşu silahına digen her bir gipinlani.
1: Yetküzlü.
0: Öz aşı esli bu yetküzümüz.
1: Esli bu içi ben azıraq özgertmem
0: dok. Ya özgertmeyimiz yaş digerlerim yetküzümüz. Qeyrip getgen de digerlerim yetküzümüz. İsmanla bilen.
1: Ben hatırlı valduk.
0: Hatırlı valdım birbirlep. Karap isimde bek çın tutu valdım.
1: Ma Abay bir dostumuz başlıştıl digendi adam şu Ürümçi şehrinden avara karapıkan yaşarcama maşin juzay digendim bekmeyin atıp getmin o maşinam de.
0: Onda bulsa ma avaraydın bir məlumat bir vitayla 3 günlük avaraydın he?
1: Doğru he? Ürümçi'de bugün kündüzdün keçikçi hava uçuk. Temperatura 15-28°C gırazıqca.
0: Ette kündüzdün keçikçi dostlar hava uçuk bulup kin yanı bulutlunu valı dikken. Temperatura 17-29°C gırazıqca. Lekin ma temperaturda sel örleş bulduken he bugün ette.
1: Doğru. Hem de bu bulutlanıştı mı bir sebep paketine? Muşu ayının 9. günü kündüzdün keçikçe ötkünce yamğur yağıdıken. Temperatura 17-25°C gırazıqca buladıken.
0: Hem de 2 gün bolsun maşinini pakırtıp pakız bir hıl yakşı ruhi halette. Hey de içi deyip oylısınız, yuğusunuz buladıken. Lekin ögüllükke anca mınca temişip koyduken. Kağınını özünüz oylana hem de.
1: Muşu 2 gün pakız. Dep muşta mə o işte oylapla dengemiş üçüncü gün yağmur yağdı ki dep oylapla maşina maş bir yerim ay oldu yumay turbat kılı.
0: Zaten yuvetiş gerek şu anca dostlar. Ameliyette yağmur yağkandan kiyinmiş yuğan maşin dige yani başkaca pakızırak turdu başka maşınlar karganda. Bulup bu maşının içinden özenle bek huzurluğun istemez mi? Mence yuğuzu ötten ben bulsam yuğuzu ötettim.
1: Şu yuğuzu teymu deymelikin iyilik yağmur yağsın işçim. Giz bulduk ya.
0: Ya iştim bu mayda dostlar. Pakız tutunlar. Bu maşini mi çoğu bir özümüzden uygu okşaş. Şundan mı? Maşini pakız bulsa işçilere bir hıl yıkışlı. Turap tutsa mizlik çoğu. Ruhi keyfiyatımız mı şundan? Yakşı yok kaldı o radyonu özümüzde emraklı. Hep maşina edip mangandaki ilgi hissiyatını oylanlar çoğu dostlar.
1: Beyzi ya.
0: Bek beyzi. Şuna maşini pakız tutunlar. Maşini pakız tutsanlar özanlarınki keyfiyat şundan yakşı yok kaldı.
1: Doğru.

0: 174 Qatnan Sanat Radiosu'nun arkayız programlarını yaktırıp anlayıp, kızgılık bilen katnış yatkan kaderlik dostlar, hoş vakit boğayızla. Hem de dekhtanlarda bulduğu ne? Menin Aptomobil'in programısı, ben Riyasetçi Oşurcan Hızır.
1: En iyi Aptomobil uçurudur, Aptomobil'e ait bilim savatla, Aptomobil seti, setveliş doğrusudaki uçurlar menin Aptomobil'in programısı da, hem de dekhtanlarda bulduğu ne? Menin Aptomobil'in programısı, ben Riyasetçi Ruşen Gül Basit.
0: Kaderlik anlayıcılar, hazırdan başlayıp programımızın ait kızgılık bilen katnış yatkan kaderlik dostlar, bizdenki 5. salonumuz. XG 1074.

0: if in balta da abdum abulla olsa of çorun yolu sana buldu. Kıymetli yolu çorunur olsa ben sana buludu. Paranlı şey onu şey anlatıcılarımız için küçümüzden yetiş için mülazimet kılıp bir saatlik vakit ne naiti bir mənağı iyi kıyayımız.
1: Hoş kadirlik dostlarım da aldı ki programımızda mı bir ilan kıyan bir balık kan kerek de be. Hazır yeni bir ilanı kan kerek hop kaptı. Muş uçur şu mu duet digen ki?
0: Aşta okşaydı kırganda. Ciddi kan kerek ya ürümçi de.
1: Kan kerek ya. Yişu yendik ya hazır.
0: Yişu yendik ya hazır hem de sel köpürek.
1: 4 kilo dek kan kerek.
0: Köpürek kan kerek ya bir operasyon yakıldı kaçla bağı okşaydı. Çoğun aşk hem de anlayıcılarımız bir yardım kan olsak. Eğer ben bir yardım kılıma dek içi de olsa. Ma 181, 94, 85, 11, 37. 181, 94, 85, 11, 37. Numarını hatırlaş imkaniyeti bulmuşsa men depli yollanla biz ma telefon numarını yazmış şekilde sizlere bir evet bireyle.
1: Şu kan bergen kinişkisi var yani 9 adam kerek hop kaldı deydi. Kan bergen kinişki bulsa anan iken kan almıştır kol bulu diken kaldı kan özümüz bir yerden bulduk. Müşünün bir yardım kalan bulsa hazır ICU'da deydi cümü. Ciddi kutkuluş diken 16 yaş kırgen balıkke. Etkinlik balı şu okşaydı şuna. Böyle yardım da boğan bulsa anla dostlar. Allah kılıç numarını eman evet verdiysen anla. Namadem de kan takdım kaç kinişkisi bağlı uçturumuz bulsa bir yardım kalan bulsa anla. Aç kinişkiden 9 gerekken. Kanı böyle. Hemimiz. Bir yardım da boğan bulsak he.
0: Ne ben koçsa yollar avan ki diye avcının şereli evet bu.
1: Anda ma bahaltıda yaptım o bulur anla bolsa dostlar kanı bir evet senle buludu. Dursun can usta mangla vatkan bolsa ben ba diye evet sen anda bahalıda yaptım o bulur anı bir evet eli e. Şunu anla ma royal mem mangla vat mem bir 174 ne de ma resimle tat be evet bu. Merdan tur taksi sizden uçurunuzdum tapşırıp aldık. Ama kan takdım kılıç kinişkisin evet birip durana. Merdan tur taksiyle mi kinişkisi bayken
0: onda olsa bir yer evet bediniz mi? Rahmet evet, sizge cuma rahmet.
1: Rahmet rahmet sizden bir işleriniz yakışık olsun. Berketlik bulun rahmet sizge cuma.
0: Hoş bulduk sizden rahmet.
1: Hazır bir Abdumobil 2012 Xallanda 2.7 beylan 7 kişilik 60% pakız karran. Urulgan sokulgan ahval yok. Sap maylık bu maşın kanç bula etrafıda bula deydi. Ekberkam guankuy.
0: Eslime ağa Tursuncan bir oğutasını zıptı ki. Şimdi 11'ninki polo adımbırsı varken, bir dörtlük polo. Bu maşını bahala peygam bu saat deydi.
1: Sunca ustam ben bana diyebilsen onun için bir evet deydi.
0: Yollaydı.
1: Ürümçü şehrinden kelgüs üç günlük avara yakvalı karapaksanla gen kurbağam yok mu o maşınamda yoksam bulamdı, bulmamdı deyip. Hem de bugün hava şunda yakşı ürümçede hava uçuk. 15'den 28 celsiye gradus kıça. Evet hava uçuk bulup kiyin bulutlunudu. Temperatura 17'den 29 celsiye gradus kıça. Muşayının 9. günü kegen çağda ötkünçü yamgur bağı. Temperatura 17'den 25 celsiye gradus kıça. Müşünde oldu diken cümü. İkisi bir uçuk orada. Buldu kanı bir. Ama biz her taraftan bir kolumuzdan kilişçi bir yardımda bulaylı ha. Onların aptallarının telefon numarını evet ben sana.
0: 13.
1: 13 ha.
0: 5-9.
1: 5-9.
0: 75.
1: 75 ha.
0: 75. 13, 5, 9, 75, 75.
1: Ha, mesela sorsanız mı buludu aptım o bulunuz uçuşuduğu aptal doğruluğu hem de bazı da. Sorap. Anan ikin basınız mı buludu almıştırış uğruları hem mi yedi dedik almıştırış uğrunu bas sizge en kadırsın evet bir yerde çünkü
0: yok koy bu Tursuncan ey
1: Tursuncan tıkı kayıtıp kemi doğu değil mi bugün kayıtıp geliyordu devatkan
0: ondan sonra ayrıplandı okşaydı hem sizme yolu çoğurdun
1: belge ayrıplandı bu kaldı mı he
0: 30-40 tek maşın yıkılık etken
1: ondan sonra hani Tursuncan ustan mı ayrıplandın çüşkücü boğa aralıkta mı yolu çoğurlarını belge abdumobil doğruluk paranla boz kıgaş soraydıgan suallarınla boz sorgaş özenle eydevatkan şey yeni nirgelik abdumobil hem de hazır mı yeni nirgelik abdumobil eydeydik Allah bekçik bu mail toktuk abdumobil bulsun ya ki aralaş minirgelik abdumobil eydeydik bulsun siz eydevatkan abdumobil kayısı abdumobil kandıgarak ya şu abdumobil neydeş çariyanda özünüzden his kakalır bulsa depersanız tamamen buldu cümle dostlar. Ben de bundan his kaldı.
0: Kepti başını yollayın.
1: Heyda buptu he. Ondan sonra mahallenden evet iteyli bana. Evet.
0: Şimdi 11'ninki daha çok polo odun bursu varken. Bu maşını bağlısınız bulduken. Andın 2024'ninki Livin'den bursu varken. Allah şimdi nur giydik he.
1: Andan 2019'ninki Mayrui Bau XL'den birisi bağ, karı renkli. Müşünü kanç bulağı. сассам болады, да? 2019-ні
0: күшкен ма? 2015-ні шуай едім бір сөйкен.

0: Lan yedim bir suake 2012'ninki 1.6'lik. Maşin neç bile trabı da buldu dedi. 2012'ninki lan ye. 2012'nin lan ye. Dursun can 2012'ninki lan yedim bir suake. Bu maşin neç bile trabı da buldu. Ondan sonra bağlı bu maşinlerini alaylı.
1: Alaylı.
2: 2024'ünki Allah günlüğe 2014'ün 65'i 72 kadrablı. 2024'ünki Allah günlüğe 2014'ün 65'i 72 kadrablı. 2011'de Polo'da 8 bin köyde 10 bin kadrablı. 2012'ye 25'te 30 bin kadrablı. 6-7 bin kadrablı.
1: Guanghui görgüden ihtibak yolu çöp tavusyan geldim yollaşındın da aravan dayıda. İkbarkam Guanghui. Andın Musa Can bu maşanşa otlayısını aldık bir vaptiken. Biz giresim tatip evet. Bu da kırıp kına bir oynayıp özünüz gerekli boğan neslen ilip eski ağalarınızı bizle ortaklaşıp. Kengonluk baza ayılının şanşa otlayısı bir vaptı. Baza ayılını yutuptu.
3: Basın buldu.
1: Ya heptinin arası çembek şemsel adam köpken dok. Bugün adam az. Hakikaten. Basa işinin bulmaydı şu badım dep resim tatıp eve atıp da şunu dep koydun mu da bana birip de o depçi.
3: Biz hem ooo dep verem bizim kem de emden.
1: Ya onda dimsek mi buldu hem de hazır hem biz bir vatı da çöz.
0: Mette hazırtık diyarlık doğan dem.
1: Longchuan kovatisi altın bulak yönelişiyle maşallah köp karşı yönelişi yollar aman diye uçuran Abdu efendim eve atıp da cuma. Bahalı diye dursun Cansu tamam.
2: Bu 15 için sayı 15.20 atırabilir. Şimdi 13 için lanye 10.15 atırabilir. Şunu 13'ünki mağazda sitar reçapta 15-20 bin kadrabıdır. Şunu 19'ünki çöplem 25-30 atrabıdır. Şunu 24'ünki Allah günlüğe 24'ün 65-70 bin kadrabıdır. Şunu 11'ünki Polo adaptı 8 bin köyde 10 bin kadrabıdır. Şunu 12'ye kalemde 3-7 atrabıdır 25-30 bin kadrabıdır.
0: Maklı. Onda o sayın
1: uçurduğum olsa. 2017'ninki cümleydin bir sıfak ya. Havukha ben müşünü bir bahala pesedeydi. Otursun Can Usta bana evet koyduk. Cuma bir bahala besinse. Tursun Can Usta mı sefer istedi mi nime? 2012 şöflen. Kaç bullağa alsam buludu deydi. Bana mı evet bir.
0: Gönü bir bahala pesin
1: hazır ya. Şalyanlıki uçurken.
0: Kiev üçtün bir sıvaki eşkimi o yetinin ki. Şimdi bağla pese dedi. Eşkimi o yetinin ki. Kiya Kiev üçe.
1: Yinku mu eşkimi? Yinku ha. 22'ninki Yinku. Hangi bulağı alsam buldu? Pek çaraylık maşırken.
0: 22'ninki. Yinku ha. Eşkimi 20'ninki model sen. Hangi bir atrapı dedi o?
1: 2022'nin model sen?
0: 22.
1: 2019'ninki biyadi efsendin bir sıvake. Bahala pese, maşında kanunluk gaz bağı kanç bulaya atrapı da bulaya dedi. Cuma bana. Hazır, evet, bireyli. Yollarının ahvali hazırının özleme yinçüen yoldun Beijing nalu tarafka şarı garip yolunuş tosluş bakken dostlar. Cuma başka yollar da hem de abdumobulla köp. Lekin hem de bek alayda tosluş mu? Yok, yollar hılı yakşı, yaman emez. Anda mao yinçüen yoldun Beijing nalu şarı garip yolunuşta yinbinlu garip şarı yolunuş abdumobulla köp tosluş bakken. Andan çançın otur yoldun Beijing otur yolu şarı garip yolunuşta mao yol belekte mi tosluş görülüydü.
0: 2020 yılındaki bir çiçim batı maşını bağla peken postapsız buldu.
1: Onda ma mexanik xəndəbli yollab qoyubsuz qoma bir avtomobilni əvətməkçimi siz yəki qonda deməkçi, nim deməkçi. Biz bilmədik qobunu mexanik. Qarağa uçurunuz hazır.
0: Tuluqla pravət bir ha.
1: Sal astımı ha Tursuncan ustam bu gün ha.
0: Tamam. Qaldıra şop qaldım mən.
1: Qaldıra şop.
0: Doğru çinəlçi.
1: Qanda ops. Yox, doğru çinəndən qaldınız.
0: Yığın maşın deyib qalğanda qılmışın.
1: Maşının
0: münasebetlik adamlarını doğru düşünüp durmuyor.
1: Neymil kız keçürü gidip durursuz kendi bir günü ha bıptı.
0: 2014'ninki Yager'dan birisi varken Akranlık Yager'daydı. 2014'nin Yager. Bu evet kilometken yakın
1: bir saat. 2022'ninki MG5 yeni nuska neç bile etrafı da bula deydi. Manı mı evet koyaylı. Yen yolu yollar avan. Sizin ters adaydı o maşireli. Ne ters? Şunu da ondan doğru düşünüp bir işlerini. Şunu da mulayım kuşkuy. Hamış ulturmam da uşurcan.
0: Хамош? Бу ахыр хамошну кошуп койгонуңуз кызык болгондор, жоруңуз.
4: Бирге көчө тирешечиле ясын күлө жол кар бири, алтайлы мыш боогендин алдыларды машиналар чөк кеткен.
1: Кие сиздин бек тер саап кетиди дейди, як унда болмайды, кийин хамош болуп калды деп шунда дедим.
0: Мен унда болуп калмасмам мүмкүн. 2015-ники Луфун чажи автоматик неч бул бос болду деди. Чернавчур экен.
1: 2014-ники Селлинг EVO 2.0T 4 жак сөйрөйдү. Канч пуллага алсам була? Дешип аткан машин тема машин дейди Турсунжан устам мына мааланы бир эветейли. Да алса механиктин машинасынын канч пуллага алса була? Буну эветип коёйлу.
0: А чекном 2017-ники Ливиндан бир сабак экен. Бунун бир баалап берсеңер. Андан Эметжанын бир машина экен 2014 жана 2013-ники 2.7. Халланда 7 кишилик газлык болсо канч пул боло деп жүрөлөптү. Эме кыл.
1: Арифада бабанын автомобилу бар экен.
2: 2012 акнанын жылдан чөпүнөн депти. 8000-10000 адрам. 2017-ке кийиштепти 20000-25000 адрам. 2017-ке бир жүй депти 25000-30000 адрам. 2015-ке сайы 15000-20000 адрам. Şuna 13'teki lanye 10.000-15.000 adı adı. Şuna 13'teki mağaza sikardaş yaptı 15.000-20.000 adı adı. Şuna 23'teki kavyon sokmaya anlaşıp kalsa 115.000-120.000 adı adı adı. Maylı koklarsa 90.000-95.000 adı adı. Şuna 17'teki kiviş yaptı 20.000-25.000 adı adı. Şuna 12'teki aklanın kızından çöpünden yaptı 8.000-10.000 adı adı. Şuna 12'nin fiyatı ödüptü 6-7.000 katramda. Şuna 22 modülü ödüptü 105-110 katramda. Şuna 14'ninki selliğin ödüptü 15.000 katramda.
0: Makul.
1: Makul buldu.
2: Şuna 15'ninki lufun çarşı ödüptü 10.000-15.000 katramda.
0: 10.000-15.000 içi he? Makul.
1: Көрүктүн үстү ямалык тондулдун өтүп аэродром тарап карап манганда ишкеяда машина сүркүлүшүп калыпты, дикат кылмагасызлар дейди, э, Розтук тапандым. Мехмандарымды тонурка алып чыккам деген, чүт
0: ашып. Тонурка алып чыкмайды.
1: Тонурдан чыгып калса деп эслеме.
0: Тонурка алып чыкмайды деди.
1: Тонурка алып йегөңүз келгенби те эслеме?
0: Тонурка алып лейди.
1: Ошо орманга кирсеңиз урманда ошонун мага же хайвандын үстү тараптыки.
0: Я уядым ба.
1: Урман ошо эмнети? Сәртән докторханасының ма тараптарак тугры келди го. Ашаның кавоплар оқшайды го.
0: Көрүктүн үстү ямалык тондун өтүп аэродром тарап карап манганда ички яда машиналар сүркүлүш болду. Диккат кылып маңасызлар дейди. Роз токты.
1: Да болгондума?
0: Ну, учур экен.
1: Дагы дале учурунуз тапшырып алдыкчумы? Онда деймеңла, учур жаны бизни күлдүрүмүз деп ашындак болуп калган бала у. Көңлү төз багыр юмшак кармакка мына айтты мехрибан чырай көрүндү деп ошол жандан чырайынан мехрибан чырай десеңиз таза түшмөм да э
0: менин мехрибан чырай болгом жок бир экиш туруп турсунча учурун
2: 2019-ке биади эрсенапты 10.000-15.000 атырабыда шуна 23-ке энди бекепте 25-30 атырабыда 2015-ке нукун чарчы депте 10.000-15.000 атырабыда 2014-ке саллиен депте 15.000 адрамды. 2019-ке биади эрсен депте 10.000-15.000 адрамды.
0: Макул, болду, рахмат.
1: Арыс доктор мазыр радио оңлайдыган вактыңыз чыкты, э? Кайсы машина алысыз Ушуржан дейди. Ушуржан Land Cruiser-ны ойлошуп атты.
0: А менге. Мында мен алым туштук машина алган адам жумун мен. Мында Land Cruiser-ларды эп жүрмөйм э.
1: Илгем, анан жыйык тайкан төлсөңүз, мында ашы.

0: diqqat qilmoqsizlar. Ondan yana yaxshi mislar yasatchilar. Bijagil bo'ldi, pravni almashtirish kasblarini normal bijirib atadigo, berib bijirib keling. Pravni almashtirish kasblarini obdan bijirib olsangiz bo'ldi. Mal minimum maaşdan 38.
1: Bahalgan 60.
0: Aşçı bu mındak anlaştı. Ağlık. Maşininki seplimisini, tipini sel inagara kılıp yollap bir onla. Mındak da isimini kubu koysanla aşta inek bahalgalı mıydı ki bazı vakitte.
1: Mesela okşaş bu mıgan seplimlik abdomobullarına mı bazıda aşka hili parkını kitudun. Şu. Gelen seplimlik yokur seplimlik abdomobullar bulsun mı diyen onun parkı mesela karap bakılan bulsak hilili bağıtta.
0: Ravruspa.
1: Ravruspa. O inaklaşınca para çok kalıdı. Bazen de tüven seplimlik de pahalı kalış mümkün. Diyendik.
0: Şikiman 23'ninki ravi tüt. Tokmay arlaş. Kanç pılığı seti bağlı buladı alay digen. Deydi o bana. Dertmen bir maşından bakçıken.
1: Ben ikinci aylanmadan aparatlarını hel düşünüp kaldım. Az tola. Kalgandıla aşı sür. He? Oy. Altıncı kilin tolu düşüp. Aşı. Kendimi min koyma. Şikim min koy tüyledim ha. Cariman'ı.
0: Başta kıldı.
1: Başınca bir münç tüylü vettici mi? Üstünce anısından resim tatip evet.
0: Resmi tamam. Açık yaptı ağa bayan kumaşını açıyor. Mene Kia'ninki eşkimin 13'ninki. Mene Mişta bu atıdık o bazen pazar bağırsın mene. Ay yeşirin deydi ço. Yeşirin ne? Mişta tu saat hep yollaptı.
1: O da o kötü bu perakamdı.
0: Ardiyelin diye sıçıyor. Aşkı. Ой, смашин. Бир телефон кылыңа бу мисалы шу рәсемлерни әвәт берип машинаңыз булган чо турсын жанга. Ма машина менә дип бир айта кылыңа.
1: 2008-ники Big KU, 2018-ники, 2018 койган канунлык газ ба, мушин бир баалап бәсе дейди, ә? Турсын жан устам. Монда кылайлы механик, сиз чу автомобильне баалаш нисбетен турсын жан устам, мен тогры баалдым шу деп ач әвәтип ту учурларны. İgilgen uçurularını korsak, o şundaki şu.
0: İşte devasa.
1: Ha.
0: Meylemdi. Yakışımızla riyasetçiyle, Audi'ninki Q3 maşında bursu var, 2023'ninki, maşını bek pakiz. Dedi, bu olmak lazım, yola
1: kırılır. Oğlum evet, koyduksuz yani yarım saatinki mekanik. Telefon kılıp, abdomobilin umum uçurularını bir evetip, şey bir kayıtı bir değişip, la, bu perak pek çoğup gitti.
0: Hazır, ikisi, iki maşını bağlamadı da. Birisinin devat kınıyor başka maşına. Yeni birisinin kalısızlık köyüne yeni bir dakika bir maşına.
1: Bu da emmesi
0: de. Çok maşına vardı.
2: Şunu zaman için sultan atta 45'e lima atırdı.
0: 21'den sultan. Aa sultan az tokiç atılgan, sırtın tokiç et tokaçlardan ağırlaşmaya indirgelik sultan köyü.
2: Şunu zaman için sultan atta 45'e lima atırdı. Şikiman zilmeşin ki sağın emniyonu yapta 35'ten 40 mağın atırdı. Şikiman zilmeşin ki siyah kançı yaptı 15'ten 20'in atırdı.
0: 15'te 20'in köy atırdı da makul. Oldu.
1: İkinci aylanmada aldırmay mansa meyli takaş mıslan buldu. Asla süratlik yolda aldırmay mansı bulduğu demde. Varız doktor. O bek astı mansı mı bulmaydı, onu da aldırmayı mangan bile.
0: On tarafta mansın demek ki, biz sol tarafta manayı verimiz.
1: Takaş mısla mı buldu?
0: Takaş mısla. Biz gidiyor. Hatta demek ki, biz özümüzün yolu manayı verimiz demek ki.
1: Şunu da demek ki. Ahır düşündüm ki pansı.
0: Yani bir iki yıl okumuz bulmaydı ki bu. Absalam.
1: Kim varız ama?
0: Varız doktor ya.
1: Varız doktor okusu olam diyene?
0: Okumuz bulmaydı mı?
1: Baldur kızmet çıkıp aldı mı?
0: Tek toş mu diye, gep sözdür gümde, dikkat kılmamış, tek toş mu diye.
1: Kesip de toşkan bu oğuydu ki.
0: Kesip mi bilgen gibi hesap emez bu.
1: Gekip ne kımıgan diye kesip de bulanın ki. Adet gek kımaydı o bulacak, gek kımaydı o kesip.
0: Adet doktor kandın çıkan dinkin, ançı mınçı benim abdomobile dediğin gibi başka lavla bile. Mesela toy tükürler gibi bardo. Şuna mı? Toy tükürler gibi bardo hazır bula. Şuna mı? Yolladı, mağdı o, talla bazarları kırıp, ne eskereklen, setip aldı o. Şu aşkana girip tamak yedi
1: o. Bakın normal yaşayıp atkan bu gitti. Varız doktor hazır normal fikirleşip hem mesela yakış çıkışıp ondan yutu atkan bu gitti.
0: Aşkana aynı mamadık. Üzülür de oyla kanda mağız mamam da aşkılıp mağal takaşmış mellam edip ütkesem. Dep aşkına dizi bulam da. Ooo o kılbırıya geç bağır o kadem.
1: Aslim edeydi hazır ikinci aylamada astımağın galla solda tezmağın galla oğundu meyve atmış hazır aşkına o kadı dedi.
0: Telefon kılmayın, rahmet telefonunu bunu evet koyun Allah'a, telefon kısam bir. Şimdi. dedi. Siz telefon numaranızı evetin ha. Dursuncan bir telefon kutlayayım koysun. Mağa maşındaki motorkinin içkisini evet besem bulmadı mı? Andın inek bahalı yalaydı. O koçu. Bizdenki evet bemigimiz test toktaydı.
1: Ya muşu mesele bir halka ve sehul tüçü. Mekanik şuna mı?
0: Hemimiz dikkat kımanaylı, hatırcam yol yüreli, beyhaterlik hemimiz intayim muyum de.
1: O da şunu deyin. Yolluğun uçurunuzdu mu çü? Kendi yolluğun uçurunuzdu mu? Evet koyduk çü mü?
0: Yaxşı təklif fikirlərini bir yırtdı.
1: Maşını dəvət tutdu, rəsaşını dəvət tutdu.
0: O işkiləm tört xil gəp qatımız hazır. Yedi.
1: Çıkımız mı?
0: He.
1: Bir yedin çıxmadı mı gibi?
0: Yok, mən hazır mı? Yol yürgen vaxtımı bir xəttəlik dikəsim var. Maşını çıkan, işki maşını dəvət tutdu dəyisiz yen birdəm. Dedim dəyisiz.
1: Bu işkimiz iki xil gəqilmiz çünkü şeydə mən sizdə boğan gəp yeni desəm bulmaydı de.
0: Maqlı. Mavu sayılı koşulmuşta yollar avan ki. Bu uçurunu evet tuttu. Andı yine mavu ayırdırım taraf karab manga yolunu ahvalda. Bazır mavu nemigi harita karsak yol ahval yakışken ayırdırım. Yani ayırdırım tesiratik yolu kitabat kalla yeni bir uçur besin. Oy aka yüzünün yolu mansa muşunda kakşaşla bombaydı de. Varız doktor. Akademiyana oy siz mi kere adam turup
1: bindi akademiyana? Varız doktor tak emde 30 ne çakırganın gepini kıl. 30'a kırmadı o değil mi? 31'e 32'nin gepini kıl sizin akademiyiz takıdısın.
0: Ben mi 58'i kırk etmedi ya ben?
1: Yok siz mi 40'tan doğan adam tutsunuz?
0: Ne de? Hem de kelime ben 30'dan çizik adam ben. Oldu. Uçurumu koyumda onunla 39 sekundlu kuyup yer aldı. Makul mu ne?
2: Mangenin dünyayı dikenti, acayip bir şoför tamamla kendisi de maşanın alıkı patmadığını bilip durup kitap ekirip bakadığan bayağı muşu konu falıgıdan müşünün falan karak manganda sayıldı böyle tıkla maşının aldığı bir turun tersişi kitap ekirmekçi boğan yekil tıkla maşın daba açıgandı o böyle dedim o kendimden bir şey bir türlü alışıp etti bunda kılmama şoför tamla da karab mikinde bir maşınlarını ki alıkını tayaklandırdı buldu. Maşın patlandı, patlandı. Maşının karta yol yürüyor.
0: Makul. Dikkat kıpır. Heydisin. Anladı hazır cuma.
1: Başka şehir içi karab gidip varmayız. Abdumobullah sel köp tostuş yok da. Abdikerem efendi mamaral beşidin manga okşaydı. Ay yopurgıdın.
0: Yopurgıdın gel.
1: Başka şehir içi mandık daydı.
0: Feruk belen bala.
3: Görüzgeçli 4 yaşında oturacak ek çoğunumuz yaşlı. Bariyim kozime özüm Jolyon ko daha. Memla oynam ki yana Jolyon ko. Ya görünsün. Teyze yerine kapırdı. Yaşlı. Şimdi kastım çırp da
0: Açadı iyi kılıp cilik boynasız adam ne keşkice.
1: Şim kostüm ki güzüp apırdıkensiz ne?
0: Yok Kalkandı... şim kostümünü çürüp taşıyıp deyip. Ben bile böyle oynan. Mini yelek apırma dedim.
1: Şim kostümünü ki güzüp apırdıkan yelek kıl. Ondan belen yelek apırdıkan akşay deptim ben Ferukcan siz ne?
0: Yani tampul çıkıdıkan iyi ay deptim neyim deydi?
1: İyi
0: ay deptim cümle o şimdi iyi ay kılıp deptim.
1: Ben bir tanıyım deydim.
0: İyi deptim neyim deydi?
1: İyi kılıp.
0: İyi kılıp başta cilik boynayıp deyip deyip. Bir tane lampon isim çoğu, tört sıkı kebap ile bir tane lampon isim iyi kıldı ki ola aç takıldı ki.
1: Aç takıldı, iyi kıldı. İyi kıldı.
0: İyi kıldı ki aç takıldı, ondak.
1: Siz bu iyi kılıp diyorsun, neyim deyip deyip oldur ki itim cümle ağzınız kırar.
0: Ben o iyi kılmaydıken valla ola oynayma. Ondak.
1: İyi emez, iyi kılmaydıken.
0: İyi kılmaydıken. Valla ola.
1: Risalet 48 kirdim dedi. Mevlut 38 kirdi deydi. Şunun da qarğan riyasetçilərin eşkəyinik mağınına oxşaydı deyib oylab qaldım dedi.
0: Aç almaşdırıb tap qoyub tutdu ikisini.
2: Şunun 20-sininki bek yığınlanıbdı 30-dan 35-ci atradı.
0: He, buldu aldı neçə maşın batdı bağlab qoydum deyim mə alır.
2: Şunun 24-dan bir yadı deyibdi 50-ə 60 man atradı.
0: Maqlı.
2: Şunun 22-ninki ODT yığınlanıbdı 115-dan 120 man atradı.
0: Maqul.
2: Şunun 18-ninki bek keyi qolqot Kanlı yüzü adapta 8000 katıra budur.
0: Buldu.
2: Şunun 23'teki tokmayarlık daha üçe çatı 130'dan 130'da katıra budur. Şunun 22'teki çiğa kançı adapta 15'ten 20 katıra budur. Şunun 25'teki çağın emniyonu adapta 35'ten 40 man katıra budur.
0: Buldu makul. Yine ma bir anlaşıyorsunuzun ki Ruyhu sen X demdi o 2018'nin ki bu maşını hazır evet bireyle 1'de 5'likken. Maşına kaç pol, zıdundan dedim akıllı. Hazır evet bakayla tursun can bir bağla baksın.
1: Anda bana abdumobil doğursa alacak sözler bireyli dostlara. Ma Chang'an Qiyuan Q06 abdumobili. Bu abdumobil hem de aldığın setleşki başladı. Oturup tüptü ki ay.

0: Şikayetten tavuz değil mi? Tavuz değil mi?
1: Uyuşur canelik. Yumlak kava desanız pek açık geldi.
0: Küçük mü bulak mı?
1: He.
0: He, orası kış vakti geldi açta tavuzla var. Elik pelek kesip pişirdiğin tavuzla var.
1: Yumlak bulak. Bebeğin hangi adam da? Bebeğin hangi adam da aşıyor. Aşıyor.
0: Elik kel durup okşu da alsanız ço. O adam külgüsü kek bitirdi. He, cep geldi dedim da. He. Kem kemdi. Hapılap gitmeyeyim. Kem mi de bu?
1: Ben özüm ığırlığın kontrol kılmayayım, belki dikkat kılmayayım, yemek içmek, tamak, demir ışığa değil. Şu mu varız doktor?
0: Hmm. Ben ışıklıyım, yemek içmek, dikkat kılmayayım, obdan boz yer verme. Şüptüge dikkat kılmayayım da, muhtarığa belki dikkat kılıp giden mi de?
2: Kızın kentli ağabey, kosak yok derdi mi abi? Çok ağabeyim, bir dolu sorumluluk olaydı kosak
0: ha. Kosak yok derdi?
1: Kosakız yok asan ağzımım dedi.
0: Mums bire apamayım dedi.
1: Hmm. O kosak ile ne aydım o. Körünsüz başkalağı dedi.
0: Hekeli şimfo.
3: Yaşımsız, yaşımsız, yaşımsız, yaşımsız.
0: Yaşımsız.
1: Yaşımsız.
3: Bana şu dağdurum ben ki, Ceyda VS5 maşinin
0: Ceyda VS5'ken ne? Ceyda VS5'ken. Dodge onunki Ceyda VS5 doğruluk
1: ha. Yazayım.
0: Dodge onunki, Dodge onun Ceyda VS5. Muşu maşın doğruluk bir uçur begen bu sana dedi. Onda olsa, namı kulaktan kulak yetken. Pulunuzunu bekleyeceydi kan. Molli girin aptallardan anlaşılığa bir tavsiye var. Şu tavsiye ne?
1: Buraya güzel ya.
0: May, gaz, koşu kılgılık aptamobullağa aptal almıştırış bilen mi? Şu mayı kılgılık aptamobullağa aptal almıştırışının kanda perkı var. Hadi gen sual. Hem de may, gaz, koşu kılgılık aptamobullağa aptal almıştırış adet ki mi şu? Benzin yakılgılık aptamobullağdan roşen perklandı. Şuna benzin yakılgılık aptamobullağın ki ölçümü bu içe bir vasıta asır aşkı bombaydı. Tabii gazının ki küyüş temperatürsü tekimi yokre, küyüşte nasıl bulduğun madala, benizden okşamaydı, okşama kaçka, tekimi köp kesilatalık madala, supari ve yokur temperatürlük, muş oksitleniş terkipleri asıl buludu. Bu madala hem de abdolunun ki kesilatalış iş, suyluş, oksitleniş ve acizlişini tezletip, abdolunun ki sılıklaş, imlaş, soğutuş, tazlaş iktidarını tez sürette tövallit bitirdi. May gaz koş yakılgılık aptomobullağa adetteki benzi yakılgılık aptomobullağa ışıltıdığan aptolunu uzak müddet işletken de motorununki işki kısmının sılıklanışı yeterlik bulmasıdır. Metallarınki sürkülüşü yığırlışış, kilapanda karbo yığılıp kiliş, may detinin çöküşü tezleşiş ahvalları görüldü. Yığır boğanda ot aldırış sistemisiğa təsir köstülü. Şuna mı şu may gaz koş yakılgılık aptomobullağa çokum, məksus mı şu CNG, Andıma LPG ya ki məxsus belge koyulğa Abdullah'ın tallaş gerek. Bu türdeki Abdullah keslatağa, oksitlenişka, temperaturğa, sürkülüşke ve tarqaqlaştırışka karıştırış ıqtidarını küçəyitdi. Keslatalıq modellarını texim yaxşı neutrallaştırıp, Abdul süptinin özgürüşünü keçiktirip, yığılıp qalğan karbon ve may detinin şekilinin içini azaytıp, koş yakılğılıq motorunki yokur temperatursuğa texim mas geledi. Muşundaq kemine. Onda olsa 2023 8-ci ayınki Saptok Backpackers 500 Warling Shuhong Matchpool bula deb Sanja Dilpak öçiligi bir
1: şey. Onda mağlugucumuz men pastga tushib chiqib bo'g'icha choplab qo'yibdi. Bu ogohlantirish mi yoki qandoq bilmadim.
0: O choplab qo'ygan bo'lsa bu bo'ldi u. Ogohlantirish emas u 200 gal jarimani.
1: Ya 100 qo'ya 200 qo'y jarimani.
0: Ha, 200 gal jarimani ekan.
2: Sadunite Ceyda VS5 Panarak Sıvanlı Dıptı bu maşin yakışıldı. Bu maşinle ben cıktattım. Şunun 23 tanekini 50 metri yüklü satan. Hazır kullandı yok. 5 tık sonra çektiniz. Ümit aldım o. Şu kaçırıp koygan. Yersin tıkat kımın ağzıma. O maşinle şimdi yakışı. Maşin tıkatını tören. Bir de tıkatı kıyılık çıkıldı. Kişi boşluğum azadı. Son kıyılıkken soğuk ödü. Kıyılıkken soğuk ödü. Sonra çıkıldı. Şunun sonlukta.
0: Meyli.
2: Şunun 23'ünce Saptosluk 520 mağandırtı bir maçında bu maçından sıkıntı yazmak için.
0: Oy.
2: Şunun 15'ünce Çiğa Cipo adıptı 15'ünce 20'nin katı rabidi. Bizim o yenge Allah'ın yenge rahat etkilemde. Şunun 23'ünce

0: Tianxia 6'ın Dacia Rayn'ı selinadı. 6'ın Yunxiang, 6'ın şirkti Şinjan'a kırgan 22 yılını buyan Tianxia Rayn'ı salmakçı boğan Tunji Dacia Rayn'ı. Sığdır eşinde split 1.12. Dacia bilen Avrupa uslu birke uy girerleştirip selinadı. 6'ın Yunxiang Dacia Rayn'ı kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesaj soram.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Siti olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizi hem bana.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını Örümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazımet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet derisi bugün ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derisi gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilge işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: Annapolis'iz.
1: Olmaç biriz yetirdik, yollarımız bravo.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: ayolim gapirma deb aytdi. Qani, yana bir uchurib ekan to'q.
1: Ahvolingiz bizga men sabrdi.
2: Qush.
1: Kimga yaxshi?
0: Yaxshi, yaxshi. Qani, qaplanni ochiring.
1: Abidjon qo'mzaydan men Xommajidan shirqdosh qolmishga, mishir hozir bir qora bistirdan mayolar o'nchidan.
0: Bo'ldi, rahmat. Shayqa degan do'stimiz qanda bo'ldi deb, nima qanda bo'ldi, anglab baqiling.
1: Abidjon yaxshi bo'ldingmi?
2: Yaxshimisiz?
1: Ana yaxshi.
2: Yaxshi.
1: Daqiq to'xtadim, nechun to'la, yaxshi bo'ldi to'g'ri.
0: To'xtadim.
1: To'xtadim endi. Aldirib qo'nadiganim emas, lekin to'g'ri marsa.
2: Zamin, qashqa zaminniki Abdurahmanjonning to'xosi nima? Shun tutdim qayni jiboda shaqda. Qo'g'lab yurib shu to'xon tutdim.
0: Tutqiningiz sizga hisobmi-te?
2: Ha.
0: O'shunda jiq to'xon munda quchoqlab tutib olsangiz tutqilmamdi-ka?
2: Uni quchoqlab tutib
0: olmaydi. O'rabchi qurishab demakchi.
2: Meni qulim bemdo yo'q, bu musa yig'ib tutdi-qon, qo'g'lab tutmasangiz bog'ning ichida qocha-qocha
0: tutdi. Avvalgi bir shikital to'xon bo'lsa, uni qo'g'lab tutmaq endi hodir etdi-qon. Lekin mana jiq qo'yganki tutqul bilan
2: kerakmi? Ha, shu qochirgan xo'rozlik ya bu. Pat pat pat pat pat pat o'zirib turganning o'shta qo'ydirki. Qunuzay. Ada, onda qapaq to'yib olsangiz, uchir birishdan qo'rqib ekanmiz.
0: Qo'rqman, qo'rqman.
2: Kulib turing, bunda kayfiyat yaxshi bo'ldi deydi.
0: Ha, mana to'yinda mana bu programamizni burun bir qo'llagan Al-Safar shirkatidagilar ham ko'rib yotibdi, anglab yotibdi mana. Abdumobil əvəzkarları, mənim şey, Abdumobilin işini bildiğallar, işte, radyonu düşündüğallar, işte, kollaydı da mənə. Abdumobil münasiyyətlik məsələlər olsa, dostlarım, şöyle ki, yüyt nemidi ki, manşa o tərəbdi ki, əmala məktəbi tərəbdi ki, Əl-Səpər şirkətik basanlar buldu. 174-nin anlıqçıları, qolluqçı desanlar, şunda yaxşı,
2: unutsuz mu?
0: Tamıq etib,
2: Səksəy
0: bilən, mənda, şunda yaxşı, obdan miman qılıb, mülazimət qıldı. Lekin mulozimat obdan juma mulozimat pakala. Beringlar do'stlar tavsiya qilamiz.
2: Sizlar qaysi kuni kechki jibo qilgan vaqtda kelib qizchaqning motos bek chiroyli ko'rindi, nerd satadigan. Chiroyli motoka va.
0: Ashni jeping qilibdi, izlasangiz bo'ldi-ku. Ha-ha. Akbar g'on qo'y.
1: Arudjon, dehagun, yaxshimi?
2: Yaxshimisiz?
1: Davay yuradin. Jidik ekaravan.
0: Yilanadigan xapoman qunduzgul deydim. Xap qilib qo'yib keyinidan xapoman deb so'ra birdan dedi. Ha, Akvaldan qaraganda tok tugiganning ishi emas o'xshaydi. Yan an yo'ldagi mashina o'taldirg'ili kelgan, shu tokni chetib qalsak o't amidi. Uningcha saqchilar kelib bu yerda ish o'tag'iz olg'uzamay oxiri to'lab berdi. Tokchi to'lab berdi. Men ketib qoldim deb. Qani, yana uchurladin. Oy, buningda. Oppaqlo ketibsiz-ku. Majib bo'ladi. Mehmet Ali.
3: Mana mishnara turdi-ba, boradigan Qashqada. Yamg'oq.
2: Ishni bilmaydi. Unda to'sim ishni bilmaydi.
0: A-a, salqin tursildi-g'i.
2: Xo'sh, yana uchirlar qarsaq yan an yo'lidagi to'cha so'rash mashinasi. Keldimi? Shuni ola ekatdimi? Qashqadagi yo'l xabari, to'ng'il tushni oldidan kerim baqqar, yo'llari bor deydi.
0: Abdukam g'olji taksi.
1: Qunduz ay yana kezdi. Rasman kiyim guvog'i bashtaga qilma. Qunduz ay mo'b ketib, ketib yurdi, ammo azizda yana mishu. Ya meni ayolim mashina emas, men ozg'inam, sozg'inam zade yerimda. Qalqdim kiyimlerim. Şunlara ben kiyimlerimde bek ekmek verme adı diyor. İniz.
2: Doğru. Uzunuzun bunu çeşitliği durup siz
0: akkırtın. Bir bacırasın Mehmet tuttum. Şu gibi köy masajdım.
2: Şuttan digen piçakla bizi de kırılıp bana ayaktan peçet
0: gibi. Bakırıp diyen.
2: Şunu da çıraylık durup
0: tuttum. İyi bir şey ya. Çakmak yönelikten birini kiyen bozdunuz. Ablikim, ablikim ka.
2: Ayağınız içiniz iç köyü kitilgan da sizge karap ya. Vutan, vutan. İrim mi gibi, irim mi gibi.
0: Çakmak yönelik olamız pek kalmışarken hakiyim bile. Sizden mi belki yarışıp da konzayışında oğutkuç tek bir kılımda o malım süpet bu kapsızdır. Malımla bunda kimeyi de kapla ney siz mi aşıyo? Abdurim efendim.
1: Uruyuz 74 Riyasat Sopun dosta yakınsa.
2: Yakınsa.
1: Yakınsa. Yakınsa. Yakınsa.
0: Yakınsa. Yakınsa. Yakınsa. Yakınsa. Yakınsa. Yakınsa. Yakınsa. Yakınsa. Yakınsa. Yakınsa.

0: Mana bu shundoq güzel melodiyaga birlashgan güzel yaxshi nayt chiroyli yozilgan bir she'r.
1: Shunaq, mana shu güzel naqshiga birlashib do'stlarning kayfiyati shuna güzel bo'lsin, ha.
0: Men ayolimni chechim oqog'ich suyishni o'yildim. Deb uchirilib to'plik kimjon.
1: Shunday yaxshilar bo'lsin.
0: Aslo planda yo'qmidi?
1: Mana shuni anglab, tuyuqsiz plan kirdida.
0: Aslo planda yo'qgan tiqimda sizga bir ilham biribdi. Ma anglab, qarorlaringizni o'zgartdingiz-da, ey, mush yaxshiga oxir, mush yaxshi ko'rib yutayjim abi.
1: Mana orzularingiz güzel bo'lsin, orzu güzel bo'lganda gap kerak bo'ldi-chi. Yana bir gap bor, orzuning o'zligi yetarlik emas do'stlar. Uning uchun harakat qilish kerak-chi.
0: Uyyo.
1: Təsirlənib, çıxılab mənasını anlab. Bu işləmdim, işləməmdim.
0: İşləmədim. Gönlünüz yerim getdi mə?
1: Hə, yox. Şunu da güzəl tuyğuladı buldum. Güzəl keyfiyyətlər yer olsun əməmizə.
0: Hoş şükürlər, qarayla ondan sədə alma.
1: Şoxi, nə uçuri? Şoxi? Hə, bulun.
0: Şoxi.
1: Bəkə uçuri idi mə? Hə, mələ ya, oğlun qapdı da uçuri.
0: Hoş.
1: Oğul cevabı kim taksi?
2: Öptü ne demem ama adırken dersiye müşkiydi.
1: Ne mi boptu?
2: Valla mağlı oğul cüze Mongol Kire'ye verip kalsınlar. Şortuğa, Aksuğa, Mongol Kire'ye. Muşu sosyalla neye? Dolar tatın. Dolar tat kirep burada son kralı mıydı? Kırkat sanlar valla Mongol Kire'ye. Yine diyen güzel, yine diyen çıraylak. Şimdi gün ben yaptığım yaşasın mangan, teslim içinde kaçıp geldim. Yemen çıraylak dedim o vallahi ben benzer şey. Ye ye ye. Feridi Gül diye ya şeydi ki. Feridi
1: Gül. Feridi Gül o şeydi mi ki? Korkmayı bağdığınızdan ha, hem korkmayı divat size.
0: Hoş yine uçurlar Karabakaylı. Minin aldıraşlıkım bu şu derecede Deb Dilnur bir resim eve atıp da Maykısın teatr ki.
1: Hiç de mi olmaydı? Hazırcı teatr.
0: Ma teatr kiyip dümbitire dümbistiki Maykısını aldığı çıkarıp kiyimli mi teatr kiyip minip de.
1: Dikin modu buptu bir kıl peyze. Hazır bir kısım kiyimle başına yeni bir kıl New Zeyko'nun posunu çıkıptı dostlar. Hem de New Zeyko hemimiz
0: tətür giyilme
1: ama. Tətür giyilgen şekilde lahilengen New Zeyko'ken de o.
0: Kızık.
1: Şuna iştim bulmaydı.
0: Modu yıkım diken mi? Galitilik bilen aşıdak.
1: Resmi.
0: Medeniyette bir yenilik yapkildiken.
1: Siz özünüz bir aram bulmuşsunuz bula verdi.
0: Uyinin çang da function da şağıç yollara vanda razı yana uçuyor.
1: Niyaz Alican.
3: Arıza tutuyor, arıza kumza ile yaşına kaşkarın yolu sürbetemiş bir iş ol başını bazır diyen ya sevma kayıyorum işte. Koş şunun için başını köpüne ama yolda.
1: Oldu. Dilnur, benim aldırışlığım de. Dilnur, bak ama bunu yücarınız çıkıyor. Muhabbet özü bir ot. Kassan tonlaysa, yıkılasan, küyse, depto, Abduqahar.
0: Oy, sizin bek romantik mi ne?
1: Abduqahar, he? Biz bacı, o tokşaydı özü.
0: Lentiyen, çeçe akargıca ayağını yakış görüp, çeçe akarışık başlığında, başka ayağını yakış görüp, şimdi pilallığa akşaydı.
1: Vuyi nun çantın, mavu fan sen taşa tarafı geldim yolla, bek rabandaydı bayraziyenin uçuruyor, he? Bayi git ne yaptı bayi git. Pintayı beni inkas koyuptu. Şunun bile benim dedi pintayı bir gün takıldı. Açığım bekek etti. Kanda kılımı dedi.
0: Sakla peki hem de. Eslik yap kalıdı. Muşunda hem de fengüyü olsa şimdi takılıp kalıdı gibi sakla tutsunuz. Manca saat takıdık dedi o. Eslik kildi. Bulbul göya demnin uçuri. Polatcan, çıraylık ufkam. O avazınızını bir onlaylı. De püçür yıllaptı.
1: Avazlı püçür birin demek ki.
0: Bulbul goya adam.
1: Kapkar yapırmak.
3: Yaşım sen adı can kumzay. Onda durun ama.
0: Yakşı özünüz yakşı.
3: Mağo kendilerini konuyla tuturup. Kırtım. Kırtım diksin o. Senin programınla anlaştı. Kırtım diksin o. Senin programınla anlaştı. He. Şunun karganı kılı yaman emez konu kısa. Mükafatlarını değil işte. Untukakınınla ulan.
0: Aa işte untukakınınla ulan da.
1: Oturda tırıp siz anla atsızdın ha kapkar yapırmak. Şıkıp şu yakşı. Anlaydı Cuma Radyo'nu. Güzel Kaşka isimli dostumuz da sizin eserlerinizi görüp baş bütün resminizi cepin kıvaptı.
0: Rahmet rahmet aşı nacık adamların için izdep mindep bağınızın özü hele kalbinizde orunumun naiti yok şikayetini his kıldım rahmet sizge.
1: Çok kur şikayetini.
0: Hoşçakalın uçurlarını yanlı YouTube karayla kege uçurladın.
1: Töt Dalgül.
4: Sondak akvalalar yazıkçıyla yakşım yakşım o.
0: Yakşım ses.
1: Yakşı, özünüz çoğum. Çöptedik. Gelin ha, başka uçurumuz evet. Cibokum karakoyun ondak kımbayla uçacaklı karakoy, cibok karakoyduk. Mən bu doyunu karar vardı mən. Doyun da mı bizimki gülü ya? Müşkü bir kişinin yakışı gördüğün gülü kız. Mən bir yaktan aptap sunuğaş bir yaktan programmalan anlavadı mən. Kucada avaray 22 deydi o, gülü kız. Selamet bulun, selamet durun.
0: Ekberkam Ganki.
2: Ardıca Kuntuzgül ikinci alem yolu, cildiden men ayetmiş, Nisan'a kerevan değil mi?
1: Bu ne adı Kuntuzgül ba? Zökre gül işler basa, ha Ekber Ganki. Hazır kiyimli tətürkiş moda adılca. Çünkü iştandım tətürkiyip mağdağım tüsü hazırdı.
0: Adım can. Dilnur kız kaniyini bir buğvasımım da bir iskınmam da neyme? Tətürkiyisi buğuludu o geliydi deydi.
1: Buğulmabdı. Oyman da oyumu yakırak kansarke. Adım can.
5: Adım can konusunda yakınlarım yakışma. Müşvaktanın güldüğün güzel bolsa. Kaşkadi yolu süremek bu anda. Şimdi oturma aldık yolluk boşluğuna. Kikatır bana.
0: Rahmet sizge.
1: Şinka dağda oturup şunda ravan çüştün değil mi? Yeyim şunun olayın deydi o. Ey filan, kaşkadın. Ne mi cik kaşkadın? Şunda cik aşkallan tavsiye kıldı. Kaşkadın
0: degen, koş koş kama. Koş koş kama bula kaşkadın ki.
1: Koşkarbek.
0: Koşkarbek. Koşkarbek'nin tamamdır okşaydı. Şuraya gibiyereyen. Mihmallarımın tamı okşaydı. Şuraya gibiyereyen. Koçunun üstü çavak mealisi de kapta başka şörp satıdığın koçu da.
1: Başka humar
0: arpurçak kapta şörp kanısı var. Tosellik, bazı nait muhabbak, nait içişlik, demlik. Başka şörp kanısı. Üye gülüyorsunuz burada. Kaç kadık taksiçilde kaç paliyet koydu ya. Şu dükkan Khirida apası. Ben humba uğurum ya taksiçilde ağdaydı.
1: Khirida apası anla?
0: Başka humağa.
1: 10 Khirida apası anla. 10 koydun 100 koy. Koy.
0: Bana... Мында
1: юл кит багынын эмнени кептешип сип кирилер деп зоолап апасаңлар. Жаппар эпендим.
2: Жакшыма бир жетипти, Адыжан.
0: Жакшыма?
2: Мавы. Тамсандын көтү юл маңга юл Найтраванча.
1: Яны жо.
0: Рахмат.
2: Жакшыма, Адыжан.
0: Жакшымсыз. Бир
2: палаха утур чыкканды чыкманды.
1: Эй, чыкты мына, Жаппар канда дикетмейли.
0: Турпалдын учур баз бек чыкты техе. Жалыкчалык учурлонун бериңизлер.
1: Эй, сиз бөлөкчилик акылсыз экен го, Жаппар ка. А, не, кандай болса?
0: Ма Дилнурга кылып таңлайлы ма?
1: Аңлайлы.
0: Куй пака. Яңылып бите.
1: Бир яңылайма.

0: Taksiye çıkıp Galibiyet yoldaki Babakhan'ın da çüptü o. Yani çüşkendikken Doktor Han'ın ağan doğrularının emmisi bu taksiyede hep kaptı o. Şu taksi şoförü anlatkan bozu bir alaklaşkan bozsa de. Doktor Han'ın doğrunu hep çıkıp lan Kosak'ın gemide o ağan doğrusunu taksiyede unutup kaptı çüptü.
1: Sakı gitti de hemse.
0: Şunu bulan bu telefon numarını yollayıp da anlıkçımız. Taksi çüştanlı karap yakınlı bir doğru ağan bozu hep koyan bozsa 18 tüt tane 9 066 eli gitti. 18 4 tane 9 0 66 57 degen numar qurup men dike adı sanlı degen hoş yop boş tek babakhan kirip mantıda onnu qurup miman qıydı.
1: Atkanchi yuva tek qaymaq çay. Amda anı bəbir yavlaycı dep yuvaqlanmaydı doğru qanki. Qarvay bolsuğu yuvalıtı aşu ar güş ilqi kirdile. Güşnanla qaqaltı amaşısı.
0: Ma qarqay qızının resmis men şunu bildim ben taksici ben üzüm ne param diyeyim ya xeride ayıp bağından hesap bulamdı hongo kadar.
1: Toxtan qarğay qız bu işsel mürekkep biz ketdi. Biz üzümüz bize analiz qabalaydı mı gepiniz ne cümü? Çidavan tarafla şunda ravan ey japparka ay tinime turpaqa çıqalor ey uçurun çıqalor çıqalor. Ülgürdü cümü şürel ya. Hem megepki xat yazıp ülgürdü.
0: Ablıkat dedim ha, minin baskan tamğı baskan çınık işlerim karap yakınla. Muş yünürüm bilen ben örümçü gibi erip, çınık iş besip muşun da bir canşu işini kısam, muş yünürüm yaramı örümçü dikilege. Oşta plan batı muş yüne bile örümçü gibi basam, pul tabağlam ben mi o deyip eve atıp da.
1: Çıraylık besipsiz, çıray... Lekin
0: çıraylık besipsiz.
1: Nem bek... Nem, nem bek güllü kış bu, çoğum.
0: Ma oyunun iyisi şunu tallap et. Örümcek kili yapımda, baza neç bululadı da, küzüttü yapımda. Allah kız, likim. Örümcek kili yapımda, baza neç bululadı da, küzüttü yapımda. Allah kız, likim muş, meyli kanda yedi kılanla işte, vakti çıkıranla işte.
1: Köngül koyup kılanla.
0: Can şu işin çoğu bulup mu muş, öy can şu kılanda en zide şeklinde kaç, vakti çıkamazlık. Töt dal penzini ekip, tükülep koyup, burayı yokap gidip. Telefon kısı yeni bir öydü tuğan. Töt öyünü bir de eli bilip. Bir hepti ma öyde, bir hepti a öyde. Eylek kim açıklı şu oyu görüp, iki gün turup. Tağın, toğın, mıhtın tötte kekip koyup.
1: Ey man, okşattınız yani kaytın tötte almıhtı kekip.
0: Tötte almıhtı kakı deylik nesiste. Tötte almıhtı tas tas kekip. Şaldın üçün tiklep koyup. Tamak yap gildi deyip çüşt. Yok yap gitken pet. Yeni bir öyü gitti. Eylik kılıp atıdı deyip ışık gitti deyip oyunun ikisi. O çık çık kendilde tenlam çık dediğin gibi. Kes eylik fıtıt kıkaya şüpheti o ahırı yok.
1: Anın dopsını manınca manın dopsını anınca kiyedirip anın materyalını manınca şiltip can bekip.
0: Kısanla aşu emmedim naruzlu şunu oğlan pul onunla alamayısıyla ya beğenmeydi ya beğsimiz diyet kep çıkıdı şunu oğlan. Muşunda bir aldın narazı bulup bu iş akmayı ticaret mi akmaydı? Aşında olduğun gibi şuna vaktıdık levzu iş çıkarsanla da bir sık tavsiye kıldığın gibi belki. Şu muşunda eskertip koyduğumuz gel demdi.
1: Hürmetli kriyasetçiler, Ekremçi doktorunun numarını bilemsile. Dep sorabdu bir anlıkçımız. Ekrem doktor yuka getti ya. Biz bek köngülüğü kildiğin geplen kıvettik mi? Siz keşke birkaç yüremsiz uçur beri, yüremsiz bir berip mi açış davala?
0: Boyluk bağlarını bir anlayla. Dep uçur yazıp şıppin kaldık dostlar.
1: Yakşı gep boğan değilik yine.
0: Ağlamda.
1: Tuktan ben.
0: Şok güyledin boyluk bağları. Bunu boyluk dini göz aldanlığı keltirip anlısı aldı. Acayip.
1: Acayip be.
0: Yenimde bir bezekçi adışın batı ya bek gülü vetti. Mehmezken me deydi o deydi Ahmetcan. Emes olsunuz, levzunuz durduğun yakışken siz ne? Buldu ki bir sınavın yakışını tavsiye yaksak buldu ki. Hakkına yüzünü dökmek de siz tavsiye yakan açılık.
1: Andavuz buyluk bağlarına barımız mı?
0: Öyle kılam da.
1: Barayım da.
0: Meyle bir.
1: Aa, Japparka siz anlan değil mi? Anlan, sizge atıdık.

yer belgisi orundan öy sitiliş cemetnin şerfi. Bir xeyri şer nurgun pulga yaraydigan xalqara çoğ bazar yeniriki Tianshan restisida 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq

0: Yollarınızda biz Hemra programımız. Yollarınızda biz Hemra programımız.
1: Dostlar, ilanda ki yine damlık kızlar için mülazimetimizi devamlaştırmızı.
2: Tianşar ayında Lüçün Daç rayını seviniyordu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşar ayında salmakçı boğan Tunca Daç rayını. Sığdırış nesipli 1.12. Daç bilen Avrupa Ustobidiki uy girerleştirip seviniyordu. Lüçün Yunşan Daç rayını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesela soran.
0: 177-4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeydin. 177-4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Qadirli dostlar, programımızda anlaşıldı da anlavat kılanla.
1: Çüşlük yollarınızda biz Hemra programımızı.
0: Yollarınla da biz Hemra. Bu programını ah mervayit, un, yağ, may, gürüşlerin işlep çıkan un zavutu. Mekmallarım aşkanısı mı şu mezlik tem izdeş paletiki katlaşkallık için sizlere tavsiye kılımız.
1: Onun başka programımız ne mi şu dost buradarlar birbirine tavsiye kılıdgan, işiltip akallar mıhtaydıgan, tavsiye kılıp ne mi deydi? Kuşunla deydi ya. Şu Esil Abdul, Fokı Abdul'u alay talep kılgan. Yukarı kurular rahmet. Onun başka doyin aldı diki, shipping hau aldı diki. Тор алдыдагы досторумуз мукуллап кубатлап атыды. Давамлык мазмунларыбызга көңүлдү катнашкайсылар, учурлабыз таминлегенсилер, катнашкай сурайдыган суал маселелер болсоңлар болду. Шинжаң 1074 силер үчүн мулазматта. Кане, кийинки бир саат давамлык силер үчүн айла мулазматта болабыз.
2: Бүргүз 7-4 катнаш сен эт радиосу.

0: Qo'shiloq shunday qaraymiz, ha?
1: Shunday qilaylik. Axat Chambaning ovozi o'chirib ekan.
2: Hurmatli bir do'stlar, yo'l qayri. Mana shu davoza qilmoqchiman, qo'rqmoqchiman. Jonfidatanadi shahodini yig'lavot yig'ib yollaraman.
1: Rahmat.
2: Hamda shunaqa boshqa ishda qanday misha kelsa, alishadi ishdan biri. Bu ishda o'zini bosmasa, majlisni bile o'rinchiniki deb o'xish ketmaydi. Endirsa, ya'ni jinoyat mazmun qilsa, yaxshi
1: bo'lmaydi. Bu mashina Aşağıdaki işlerini püktürüp, kolunuz kişinin pak sıkıp gelince mi kelsiniz mi örümçüge? Buldu, deplaj, balak buluklu kilip almağın dedi bana. Ma o kimden? Bana bana, benim uçur keçikette o hazır.
0: Hoş, yine uçurladım. Şovhiyinin gün alıqaştırdım ha?
1: Anlayla anlayla, anlap durayla.
0: Hoş, Şovhiyinin avazla uçurdu bak ya.
3: O jo amma g'azab chiqqan ishimni juma meni o'xshirimni bir ant qo'ying Adiljon nima qundizayman siz nima qilam qalin ma'o mana g'erma o'rimchida bir yermay bo'ldi ma bir kinishga kapitallar kinishga olaman deb pul topshirib bir kiga u pulni mo qaytirdi bu intama yoki ma pishin deganiga o'rlashtirmay andan meydonchida bir maktab bo'yicha izlab berib Ularla görürsem bu şey o. Devlet yıldan değerlikemiz bu internetle ben o hat tonuma gittim ma devlet yıldı. Nurgun hatlarını tonu bulamaydı kendimden. Bu işte öz kılımızda Uygur yüzükleri ve intern aldığı mektepler var ama bu işte uçurunu belsanlı bulup diyelim. Bu işte bir yerim aynen uçur bir örümçü de şu kötülük yıllanmış pek yürük ettim.
1: Lekin sualını sorup bulup radyoya dikkat kılmamışsınız. Biz aldığım gün sorganca meslet bir boğan. Öz anlamadım.
0: Aşta anlamayandı yamallaydı. Oy ondak, mandak, üzünü kocatlap digendin. Aşında rencipla. Şokhi. Meslet bir boğdu o.
1: Biraz etiği tavsiye kımıdı. Eğer aşında mektepini tavsiye kıpıralaydıgan ya şuna bir oran tavsiye kıpıralaydıganla bosa. Biz sizge birinci bulup yet gözümüz. Programı tügep kesim o, vakti toş kesim o, izdep sorup sizge dep birimiz. Bu birinci. Yeni bir kez aş pul tüylegen mektep bile siz deyiş bekkan, kiliş bekkan, paranlış bekkan ya şula tavsiye yakıp beremdu.
0: Ya ki, mesela şu cahit kıyınçılıkını el kılıçının usulü hem de azıraq vakit çıkarıp azıraq ügünüş. Bence. Mesela şunun münasebetlik, şu dairdeki bilimler var. Mesela intihan çıkartan suallar. Künde bir 10 katten ügensiniz mi? Bu vakitçi...
1: Ügünüp mü bulat da?
0: İzdep, sorap, neydi vardı da birka ötküzgendin. Şu intihan çıkartan mezmullahın hazırak katılını ügensiniz. Mence isinizde kalıdı.
1: Şunun da mı başka amal yok sizde?
0: Bersiniz ütküçünüz mümkün. Şuna ama vakit sırapçılık eğer şunu kılıma değilken biz ügenmeyi bulmaydı kara.
1: Bunun dinki yüzünüşünüz şu. Mesela kayıs kandak neslerden imtihan bireydiniz yüzünüşümüz şu.
0: Şuna ügüneyle dostlar. Hazır vakit çıkırım. Bu hazır izdep, sorap kağanlı uğurluk, vakit sırap kağanlı uğurluk ügensiniz mi? Şunun ki dair mesela sual dairli ba. Sürüş çıksanız kayıs dairli sual çüşüdü. Şu uzunuzun kespi dair şu katlarını azırak ügenip koysanız.
1: Hiç yok musun? Ölü kalete yatlı varsınız mı o hesap?
0: Bersanız ütep gitseniz mümkün.
1: Bay yigitnin uçurunu bir yetküz öteyli. Cik evet diye bay yigit. Manda bir işgi yoluqtum karanla. Ah hey işkınla menin uçurumunu bir kör koygan basanla da bijiqla gitti. Bay yigitnin uçuru da. Xoçezende deydu. Xoçezende şu Didi Pintayni Başkalar tavsiye kıldı galiba, Şoşimir, Xoçezen, Trapladaş başkalar tavsiye kıldı galiba. Şula man ne çıkıttım, denzi düşürdü. Beş adamge bir maşına, şunun bilen, men dedim, bir adam uşukken, beş adam salamaymen, başkadan düşürünle, altı kişilik maşına ya ki bir maşına desem, altı kişilik maşına aşınak denzi düşürünle desem, çakırp bege adam işinin bulmaydı,

0: canı.
1: Yüzüne.
2: Sünni Amra yolları şunda ravan deydi, rahmet. Yüzünce tarafta deydi, ürümçülükte. Bir aslan çakpakken, bir kıvılışını kalaydı galla, men bakaydanla telefon numarını birimiz, haksız bir ütüdükken. Bir aslan çakpakken, bir kışını kalaydı galla, yaksın deydi.
1: Alımcan, nemini görüp bakımız? Bu işin farkı için şimdi benimle yaşadı oğlum. Şuradan cıklardasın, kayıt yollana. Beşin yolladınız mı? Beşin yollasanız kayısı alımcan siz. Uçurduğunuzun izde bakayla, onbamız kayıtı yollu biten. Bana miye ama Adılcak'a dep devirdi kendisiyle bezballarına ufkusuyu Adılcan diken. Gep, muşu gep mi? Muşunu okumadın la dep karışıp kaldın ayaz.
2: Bu alımcan ki.
1: Cudin taraf yollarının ravallık men guva gitip varmaya bana azer deydi o.
2: Buldum. Nongmin babanın ağızlık. Nongmin babanın ağızlık uçurunu kuyay.
3: Adılcan, Röşen Göl, yaşlıkınla mı? Bizim o yanak mıklıgaç anlavasını.
2: Yaşı.
1: Yanak mıklıgaç demdi?
2: Aklıgaç deydi. Yeni yanaklarını akla ödüptü. Birinci numaralık taksi.
3: Adılcan, ben olan zaksıma.
1: Yaşım siz.
3: Aydınımla maçlı dokuşmadan kırıp, oğuzunu kurum, bu.

0: يغنوا
1: نجيب الله ده
2: ayırın kreye.
0: Ayrılmayan Aydınımdan başka çalışmadan kırıp olsun kurulmuş kutsukken bu tanığı uygunlu uygun.
1: Ne kançılık tutuğantın ayaz?
2: Ma baştın kırıp a baştın çık ettin ayaz.
1: Kırıplı çıksın ayaz, onu da tutmaydı o. Çokum şu siz belgelengen vakit hazırak, iş gitti mi o ya?
2: Adı turuş vakti kançılık aşağıda?
1: Saati çıkıdı o mesela, mançılık tutuğun da yap.
2: Mehman canın şuradan alıyor değil mi?
3: Bir radyo olsan, bana anlatılamazsınlar, gördüm güzel olsun, ben olsam Aksu Bayna'yı istedim, Mehman Can bulunan. Kapımızı da etti, sınavı salamat olsun, Aksu Bayna'yı istedim, yamgı yağırdı. Koşat üç sonuza bak, bana sınavı salamat olsun.
2: Rahmet Mehman Can. Nefis en adadısı.
4: Sırıca tuttuk, kırka bir yıl kavra, şikayet adını alıp yollara var. Kırka bir yamgur şeyde kaldı.
2: Kırka bir yamgur bakıyor dostlar, otur hal yamgur deydi o, değil mi? Azıraq ilanım batı çöminin.
5: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchang Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oldıraq rayondan öy seytüleş köğününüzdü kerekiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0-551-456-4-9 Şincan Yöğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Longchang Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oldıraq rayondan öy seytüleş köğününüzdü kerekiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0-991-556-4-9 0-991-556-4-9 Şincan Yöğal Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
6: Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü, öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızı östürüm.
7: Bir buyruk bilalla tiyatr görüşünü. Öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Tianyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyunuzunu kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, Tianyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpüdanızını östürün.
6: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bevasta anlıkalı batkan Yollarınızda biz Emrah programımızı. Yollarınızda biz Emrah programımızı.
1: Hoş geldiniz dostlar programımızda almış adı da Allah vatkınınla.
2: Şilek yollarınızda biz Emrah programımızı.
1: Dostlar dağımlık dostlarımız uçurunlarını yığınlayıp canlı uçurlarını verir programımızda. Dağımlık katnaş kaysılar dostlar Allah vatkınınla.
2: Yollarınızda biz Emrah. Şincan 1074. Hani Gülü'nün avazı kuşan anlayılık.
8: Şimdi bana abicim de daha yakışım ona.
1: Yakışım siz.
8: Yolka ve biri Kavşanlı revansya hamı sakaman diye.
2: Yum tamak yapılıp mektepke mağdınız yok ya.
1: Şubka hem şuldurası.
2: Tamak yap mektep mi yaptı? Ay bir kez gülçelik.
9: Şimdi gülüken de olmalıyım. Kuvarlığımın aldık yollara var içine.
2: Biz gün imtihat davetiniz Ay bir kez.
10: Dinçi içimlikdin birini
2: aldı, birisi mükafat çıktı. Mükafat çıkışı nesifini yukur ki dinçi içimlikin onun. Şiho dinçi içimlikin. 6 minut boğanda dedi. Töt koy çıktı dedi. 6 minut boğanda. Adet turuş vakti 5 minut okşamadan emse. Doktan'a biz mağını bir teşhir bakaylı ya. Onun başka yine 6 minut. Buldu sel saklan ha. Nuhmin baba.
11: Ya abicim. Ayaqın getimi qa aslançaq yakan bolğan bolsun men daqval etsem.
2: Ürümçi diken. Ürümçi diken ha. Ürümçidə aşı aslançaq bir qovlaşını xalaydığan dostlar, men baqaydanlar telefon nömrəm verimizə. Guli.
8: Kunzayatam men temizan yat.
2: Ha, yaxşı çıx, yangcımı, Ruqiya. Mehmanjan.
3: Sizə də tətradiyosan, mən ağzına aqtı bayna işə oturar yamğa yatdı.

0: Xoşa düşdüyünüzü ümid qılmayın, Qunduz ağa ki.
1: Rahmat.
0: Abdulla ağa ki, sizinle salamat olsun. Abdulla
2: ağa
0: ki, yukarı kettiniz, ne şakında yarı.
2: Baba, rahmat.
1: Odilja o'z program ishlatdi-da, Mehmonjon. Juding pifar kirishga man chiroq saqlab turdim men deydi Shakirjon. Abdukerim akimi sayyatlaringiz ko'ngillik obdan bilan bo'lsin. Seni Emra yo'llari shunda ravon deydi, rahmat. Juding taraf yo'llar ravon deydi, rahmat. Yana o'chirladin. İmran. Abayqa müşkünün, müşk, aslan çakını bir ürütmeyen degen dostumuzun telefon numarını bana baygan bolsanla deydi. Kim diyor şu hazır müşk birime degen? Qaysın latın la? Yumur et baygan bolsanla deyip. Keşti anlama yumur ne? Keşti programı da.
2: Mındakiye dostlar. Tianjin Airport Tingchuchang'ın hakkili şekli mındakiye dostlar. 24 saat içinde. 2次进场，每次30分钟免费的一个，全都是搞的吗？今天多少？是是给他们开始呢？五十分钟，不是免费的一个。1 saat de 4 koy ki, 20 saat kiçe haksız ki. Çünkü işte bu da. Ha. 1 saat, tunç 20 saat kıça haksız ki, onun da işip gitken kısmıga, töt koydun hep mağdaki saatiye. Bu düşünüşlük buldu. Mesela 1 saat toktuğun bolsanız, aldın ki 20 saat menfi, keyinki 20 saat işki koyke. 1 saat toktuğun bolsanız. Ma düşünüşlük oldu mu? Hem de, bir günün içinde ne çıkartım kırıp çıkış meselesi varken de. Mesela bir günün içinde muş 30 minutlu toş kız boğan bolsanız sizge ayak çıkıdı ki. Şunuşuk oldu mu? Mesela yitiyen çırney. Sensi, sısı. Her bir toktatkınızda 5 minut çıkıp, kırıp, yeni 5 minut çıkıp.
1: O vaxt koşulu dike.
2: Bu yığılıp bir günün 24 saatinin içinde siz umumi toktuğun vaxtınız 30 minutta işip ketken deyin kiyen. Doğusu cinçan derim. Köp kettim kırıp mesela. Şuna bir günün içinde kaç kettim kırgelikiniz. Eğer kırgelikinizdeki vaktini koysanız 30 minit toşkan bulsa enden 24 saat içirken. Enden 30 minit tüküp gitkendikken de yeni bir kettim kırsanız şu 6 minit toktat kaldığınız için 1 saat başlandı. Abi biz etibar kıldığa 20 saatini sen şilt buldun bugün bir gün. Hem de pul aldığına vakit geldi de bunda hesaplaydı ki. Düşünüşlük oldu mu? Yani bu mu? Bazı dostumuz var mesela uzun gelip durduk ama mesela şimdi ama aeroport yolu uçuları köp maçlarına rava yürüyüşü kira abdumobullarına bulup hem taksilerine oturup taksilerine ravan minip iştik çıkıp duruş için ravallık için kalın night yakışılığa gidip oyuldum ben demek 20 saat kaçı yakışsız bu ma yolu uçuları adem ağılı vardı Allah'ın night kolay iken taksiler mesela bir gün uzun kırsanla mesela bir kırdanla 5 minut durduğunla çıkıp gittinle. Yeni kırdanla bir günün içinde yeni 10 minut tutanla çikettanla, 15 minut tutanla haksız. Yeni 15 minut kaldı. Yeni kırdanla, yeni çikettanla aynı daha kılıp 30 minut tükedi. 6, 7. kıtım kırgen çağda endin. 6 minut olsun mu, 5 minut olsun mu, hak kağını şu ki. Bu şimdi ayak elindik. Doğru kez. Demek siz bir günün içinde cık kıtım kırıp çıktınız degen gibi.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cemiyatının şerifi. Bir herişer nurgun pulu yaraydıgan, Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianjin restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su üzüşkülüde azadı su üssünüz. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlikide çinikseniz. Siyafet salıda dost buraylarınızı kütü alsanız buludur. Tianjin'deki katlı cemiyatının aşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle var. 3 yataklık öyünü 4 yataklık kılıp işitleneksiz. Paydırmış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16. Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir giriş yer nurgun pulgu yaraydıgan Halkıra Çombazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şeşemetlik turalgunun paliyet orundan külümü 2300 kvadratmetre kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundur. Tianşan'daki katlı cemiyatının şeşemetlik durmuşudun behraman bulasız. 105 kvadratmetreden 158 kvadratmetrelik küçü bulgan Tavkula'da 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklıklı işitleneksiz. Paydınışınız biti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Lomchen Kutsiriki Tianşan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artık meblağ silini berpa kılıngan Ali derecelik bağvaranlık mahal Versal Sarayının menzirsidin örnek ilindan Tianşan 1. numarlık turalgısıriki Otkırhal İgiz Qabet finalarda hem ailenin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairesi var. Derizinizde açsınızla Tianşan Bağ Orman menzirsini köreneksiz. Hem adam intildiğen Esil Oldrak rayondan öy setüleş köğmanız dikerek iştir. Kızlık liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yöğal Öycay Çekşirkti'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
4: Qadirli do'stlar, dasa programımızdan vaqti yetib qapti. Programımızni yoqtirib ko'rgan, anglagan hammalarga rahmat. Yo'llaringlar ravon bo'lsin, hammalarga xoshalliklar yor bo'lsin. Navbatchi muharrir Patigul Mehmet Riyasetçiler Qunduz Aytırdı bilen.
1: Adiljon Abdulmetov.
4: Kuchligingizga xayrli bo'lsin.
1: Xayr xo'sh, to'ralarga do'stlar, xayr xo'sh.

0: Beijing vaqti soat 15.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, avtomobil haydab öşkini soqup qoyup tölem tölegen bolsa mı? Nem üçün öşkini elip kesse bolmaydı? Yakında muş iş sebebiden 10 nahiyesi Çinçen basarının ahalisi Wang X bilen Bakhmichi AX otursa da talaş tartış yüz verdi. Dilo ve kanun sahibimizde bu dilo misalga kulak sağaysla.
1: Wang X avtomobil haydab Çinçen bazarı Yingyan kentige kelgende toyuqsız yamğur yığıp körüş dairesi nacarlaşkan. Yol teylgak bolıp ketkeçke, avtomobil ehtiyasızlıktan AX ailesinin yol boyda otlabatkan öçküsünü soğup, işki öçkünün yarlanışını keltürüp çıkagan.
0: Wang X AX'den keçirim sorgan, hem bazar bahası boyunca tölen berişini halaydıganlıqı. Lekin yarlangan öçkünü elip ketidiganlıqını bildirgen. AX bolsa Wang X öçkünü soğup etdi, ziyanını tölep beriş gerek. Lekin öçkü yanıla özümden dep karagan.
1: Neçkatin pikir almaştırıp neticesiz bolğandan kiyin, işki taraf birlikte Çinçen bazarı Yingyan kentideki halk kurultayı vekilleri alaqılışış punktiğe kilip yardım sordu. İşkelenin iltimas talibini bilgenden kiyin, punktu turuşlu halk kurultayı vekili, tevalikteki sakçıgandaki halk sakçıları bilen birleşip hareketlenip, birleşme muresseni kanat yaydırıp, hadisinin ceryani. Talaş tartışının merkezi noktasını təpsili sorab, nəx meydanda paketini rətləb, hukuk məsuliyyətini aydınlaşdırıb, işki tərəbinin keyfiyyatını turaqlaşdırdı.
0: Murasa ceryanıda xalq qurultayı vəkili qanun asas, qaydı yusunni qoşumcu qilishdə çıngdırıb, Cunqa Xalq Cumhuriyyətinin haq tələb qanun dəstordiki alaqdar bəlgilimləgi selişdirib, qanunni çüşəndirib davli sözlədi.
1: Haq talep kanun dasturunun 1184 maddesindeki belgeleme boyunca başkalarının mal mülkü ziyan yetken de, mal mülk zeyni şu ziyan yüzbergen çağdaki bazar bahası ya ki başka muvaffak usul boyunca hesaplandı.
0: Xalq qurultayı vekili Wang X'ke sabırcanlık bilen düşündürüp mundaq dedi. Tölen berilgen pul mal mülk hukukuğu çekiliş zeyni tölen pulu'u təvə bulup, rolü bakmıcı ayıllarının ixtisadi zeynini toluqlaş, Tölen beriş, setiviliş, setiş degenlik emez. Tölen bergenlikini sebep kılıp, karış tarafının çarvısını egil valsı bolmaydı.
1: Şunun bilen bile, Ağtalap kanun dasturdaki bakman hayvanının hukuku çekilişiğe alaqadar madalağı birleştirip, Xalq qurultayı vekili AX'ge, kanunu umumlaştırış terbiyesi elip berip, yezi yollarının amvi katnaş yol bölükege təvə ikkenliki, bakmıcılarının başkuruş qoğdaş, qotandı pekiş, başkuruş məcburiyeti barlıqı, Çarvıçılarının yoldan halıgancı, çarvılarının yoldan halıgancı kesip ötüşüge yol koysa, yol katnaş bir xatarlıkıge təsir yetküzdü qallıqı. Asalla katnaş adısı payda qıladı qallıqı. Özü de başkuruş qoğdaşta xatalıq barlıqı. Oxşaşla münasib xavip xatar cevapkarlıqını üstüge eliş kereklikini aydınlaştırdı.
0: Xalq qurultayı vekili işki tərəfini özünü başkalarının oranlığı koyup oylab, Bir-birini əb oqiliş və bir-birgi yol qoyışqı səvirçanlıq bilən nəsiyyət qilib, onlarını qanun boyunca hukukunu qoğdaş, bəlgilimi boyunca işlarını bir tərəf qilişdən ibarət qanuncılıq qarşını turğuzışqa yedəklədi. Xalq saxçıları qatnaş bixətərliki, macra xəvib xətər qatarlıq noktalardan nəsiyyət qilib tərbiyə berib, macranın kəskinlişib ketişi elib gelidigan paydasız aqibətini inçiki təhlil qildi.
1: Qanun tüşendiriş ve mulayim nasiyet kılışının koş təsirde iki taraf öz ixtiyarlıqı bilen mürasa kilişimi hasıl kıldı. Wang X bazar ölçümü boyunca AX'ke koyunun yarlanışı sebepeden kilip çıkan 2000 yuandan artıq ixtisadi ziyanını tölep berdiğen. Yarlanğan öçki yanıla AX'nin iqdarlıqı da boludiğen boldı. İki taraf bu macranın cevapkarlıqını ayrım sürüştürmeydiğen boldı.
0: Macra halkılınğan denkin halı kurultayı vekili bu pırsatın paydınlıp, nəx meydanda mikro kanunlu umumlaştırışını kanat yaydırıp, ətraptiki kent ahallarıya çarvı biqiş, qoğdaş, yol yürüş, mal mülükki ziyan yetkiziş tölümü qatarlı kanun savadlarını umumlaştırıp, qatnaş hadisi tölümü bilen nərskirek setiviliş setişinin kanundiki pərqini noktalıq düşendirip, kent ahallarını qatnaş qaydisigi anlıq raya qilip, çarvı biqiş, başkuruşunu qiliplaştırıp, işlar qanun boyunca beceriş, məsələyə yoluqanda qanunu izləş, məsələni həll qilishdə qanunu tətbiqləş, ziddiyyətni tüğütüşdə qanunğa tayinışqı yetəklədi.

0: Аңлатқаныңла 174 қатнан сәнәт радиостын бивастан тұлатқан
1: Қанун сізге әмірақ программысы.
0: Программымыз Шинжан радио телевизия станысының ең таратқа әптісі сұлушы тіңді масқарымды аңлатылыды. Аңлатшыларымыздың программымызны сұлушы тің әптісілімі аңшыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyoyanlıqıcı dostlar, bu programımızın tirik ve tirit tığlarını bazağı salgan tirit soda çeklik şirketi alaydı talap kılgan bu oranığa Çin dilimizden rahmet eytimiz.
0: Rahmet eytimiz. Qani dostlarımızdan kəygan fışırla qaraydıgan bolsaq, anlıqıcılarımızın ki fışırlardan Abdu Apendim programımızın yaxtırıp anlaydıb da yol uçarı birinci may yollarda maşilla köp dostluş bağlaydı. Ahmet Niyaz Qarqaş isimlik anlıqıcımız mı programımızın yaxtırıp anlaydıb da uçuşkapsız qarşalımız. Yollarının ki ahvalları qarıp baxsaq dostlar. İttifak yollarda maşilla köpken, onundan başka Xijiashan tarafta mı maşilla köp tosluş bakken. Say yolunun ki ahvalı herhalde yakşı alaydı, bek tosluş ahvalı yokken. Xalık yolu üçümü körükkenin ki körük azdı, koşumcu oldu maşilla sel köprekken. Huanxı yolu Zhongyi Doktor Hansının atrapı da maşilla köp tosluş bakken. Üçüncü körükten Longchen kutisi Qarapmanga yönüştü mü maşilla sel köprek. Xalık Doktor Hansının atrapıdaki yolla, Anıballa saxlığını saxlaş doktorxanısının ətrafırki yol biləklərdə maşilla köp

ısılış ба. Onundan başka daven şimali yolları da mamaşıla köpken merhaba yolu da mamaşıla sel köperek. Leyüşen cenubi yolu cenubden şimal qarab mangayın işte mamaşıla köp tosılış ба. Qarmay qarabı kutsının koşum yolları da mamaşıla köpken. Qarabdan şarkı qarab mangayın işte. Onundan başka qaraydıgan bolsaq, Jujang yolu taraflarda maşallah sel köprükken, Yishuan'ın etrafında maşallah sel köprükken dostlarımız uçurlardan önümlük paylanğaysılar.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjiang Radio Televizyonu'ndan Süperyüz Yeter Tüt Katnasını Radyosu'nun Kanun Sizge Hemrah programısı boyunca anlatış verdik, yaktırıp anğının ağır rahmet.
1: Riyasetçiler Taniyar Mahmud Bülent Risalat Qasim.
0: Növeci Muharir Patigül Mehmet.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split verip de 12. Dacı bilen Avrupa uslu birlikte uy gerelleştirip sevindu. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin.

0: 6 qavatlik liftlik gullik va Yevropa pasindagi uylar bor. Sitib olsangizlar ko'chib kira olasiz. Telefon 0991257428. Xinjiang Jili mablag' silish taraqqiyot chekish shirkatining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2025 650 102 00 824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıyor. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizi ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınınla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolıdı. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

0: Muhabbetge ve minnettarlık dolgan kalıp, kişiler arasında özara inaklıkka ve hoşallıkka yol açıdı. Köprek yakşı işlerini oylan, hem başkalarına yakşılık kılın. Hayattın ve turmuşunuzdaki her bir işten minnettar buluşka çokum ehmiyet berin. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaktırıp anlayışınlarını karşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sılıu Şitin'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılıu Şitin əpçisi mu anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını oranlaştırdıq. Aval, işçiler uyuşmuş sadasi sahibimizde Abdunum Rayun boyunca əmgək nəmunicisi, Ölkü yolu 231. liniyası taş yol türünün komandani, baş injineri Li Honglay'nın Tağlıq rayondaki kuruluş iş orunda yıldız tartıp, ötkelge hocum kılıp kıyınçılıklarını yenip, halıqını beytiş taş yolu yasaş küreş hikayesini alayımız. Programımızın devamında 10 yıl ün tınsız saklap, kan üşlügücü golü cairisini taktım kılıp, yaraqtaki bimarını kutkuzgan sestra Can Hua bilen tonuşumuz. Oqış başlaş məzgildeki illik murasım duyğusu, Ali Mektepke oqışkı kegen yeni oquqıcılar ve ulanın atanlarına illiklik beğişledi. Dostlarımdaq bolsa, diqqətinizlə programımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Əmgəkçilər, əvlatma əvlat almış turğan bolsumu, lekin ulardaki tırışıp işləş ruhi ızcıl özgərmədi. Ula bir cüb işcan qoli, əqil parası da arqılıq Jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi hunarvan ruhi orqali go'zal davrni qadrlab, jasorat bilan olg'i ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab amgak namunachilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi hunarvan ruhini madihlaymiz. Anglayotganinglar, ishchilar uyushmasi sadosi sayimsi. İşçiler Uyuşması Sadası sahibisini Abdunum Raylık Baş İşçiler Uyuşması bilen Şinjan Radyo Televiziya Stansı birlikte anlatıldı.

İşçilər uyuşması sadası səhibimizni anlaşanlarını qarşı alımız. Sancının qarbidiki Nansangi yandaş taş yol Tağlıq rayondaki dərya cilgisini kesip ödüdü. Geologiyalik şaraiti mürəkkəb. Quruluş qilishinin qiyinlik dərcisi intayın yuqri bu xalq yolu taş yolu. Bu xalq turmuşi taş yolu liniya boyudiki yezi bazarlarını tutaştırıdı. Sanji oblastlıq qatnaş qurulış şirkətinin bir tür baş injineri Tağlıq rayonundakı qurulışın birinci sepidə yıl boyu çıngdırıb, Dərya vadisidəki yumşaq tupraqlıq

0: Tamaşa kılıdığan, kumluk sahili de daka kılıdığan sınırlı kirek çay. Daka su, Şincan'daki seyyah adet tarifindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666. Köl bilen kumluk şirketken bağraş gülü, 8. ayda suda oynaydığan, heyli kılıp kış tamaşa kılıdığan, kumluk sahili de daka kılıdığan sınırlı kirek çay. Daka su, Şincan'daki seyyah adet tarifindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
1: Dostlarımızdaki uçurlar bir karı ütəyli, Nuru yazma uçur verdim. Lantiyan işkinci karar, Lantiyan birinci karar, Fukan koçuları koşulun iştiravan diyen uçurunu kaldırıbdı. Onun başka Adılcan Qatarlıq dostlarımız yaxdırıb, Anlavatqan özünün köngül sözlerini kaldırıbdı. Abdikerem bəkçik rəsimlərini yollab gəttiniz. Abdikerem bək köngüllük oynav edib sizə, qaşqağı kəp sizdə bəgən yupurgu deyin. Mana Qashqadaryoning güzel rasmlarini ko'rdik, shunda payz rasmlarini evatibsiz. Qashqadaryoda yomg'ir yog'ib etibdi-da bugun, ha? Bir yerlaringiz quruq yerda turibsiz, bir yerda yomg'ir yoqqan rasmlarni chiqarib qo'yibsiz. Zadi yomg'irliqdimi, siz quruqoqliqdimi? Qashqadaryoning güzel manzaralarini bir-birlab ichib ko'rdim. Shunda bog'im keldi. Yaxshi o'ynang, sayohatlaringiz ko'ngillik bo'lsin. Dostlarımızdan şüntiyen katarlıq dostlarımız mı yaxtırıp anlavatkan özününki köngül sözlerini kaldırıp tabi.

güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizge balılık dünyanızdan özgeci şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydığan mezmunlar, Dəl Gül Gunçılar programısıdır.

0: bu programını tırt sodacak şirkte alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

0: Yaz getip süzüldü asman kök yakuttek nurlanıp huzur birer dillağa küz şamlı selkin yelpinip 9. ayının 7. günü küzdeki 3. mevsim akşebnem mevsimini kütüp aldık. Bu mezgilde hava kündük günü soğup keçi bilen kündüzünün temperatura farkı davamlık çoğuydu. Havadaki su parları soğuk havağı yoluqqanda uyuşup mervayettek şebnem tamçılarına ayrılmadı. Yavuk azla səp tüzüp canıqı qarap uçup karlıqaşla köçüşke. Kışlaydıgan kuşla fırsatını çın tutup kışlık ozuqlarına tayarlaşka başlaydı. Zemindeki barlık mevcudatla rengaren küzlük kiyimlerini kiyip havası yakışlık mol usulgu tolgan küz pəslini kütüvanmaqta. Baharda rengaren gülle bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kıladı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol usuldun direk berudu.
0: Biz manımışındak tohtamay almışıp durgan tört pəsilinin her bir gününü silebilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
1: 174 katına sənət radiosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 174 katnaş sənət radiosu.
2: Сөйінлі кичік дослар, күлімді қоса, дектіңла программымыздың тәпсейлі мәзмолырды болсын, программымызны түріт соды чәйлік шеркеті алайы тәләп қылған. Алды білән дектіңлады болдығыны мәктәп ішчі сұртыда сәйіпсі.

İnqilabi qurbanlar qabristanlığıdakı hər bir yay Vinçangçingning kallasida şundaq iniq idi. Bir günü keçide amma telefonda İnqilabi qurbanlar qabristanlığının reşatkısının buzulğanlığını inkas qılğanda Vinçangçing dərhal qabristanlığı berib təkşürdi həm də buzulğan reşatkını keçiləb remont qılıb oŋşap çıxdı. Her günü qabristanlıqni çarılap tazlığandan başqa, o yana təşəbbüskarlıq bilan inqilabi qurbanlarının tuqqanlarını izledi. Bəzdə mən üstüdeki ısımlağı qarab, daim öz tuqqanlarımı qarab atqanda kes qılmən. Ola çoxum ruhinin yurtığı qaytıp kelişini, daim uruq tuqqanlarının yoxlap duruşini arzudur yeraqlıqdaki xınandın tağısı bilan körüşke kəldi. Şu günü Yang Qingfu qabir teşi aldıdı durup, enişip durup, qabir teşideki çantı uzanlarını yemek sürtüp, öksüp yığılığını çe. Tağa, mən ağırı sizini taptım, dedi. Vakit üşkandak ötti. Yang Qingfu qatardaki bu bir evlat kişilerinin köpüncüsünün geşi əlliki yakınlaştı. Uruq tuqqanlarının yılmı yıl seyğinişi ve kütken ümidi bu dakikada əksada yanırtıp, bir aile kişileri ağırı cem buldu.

Gülgünçiler programımızın davamlaştırdığımız suyumlu küçük dostlar programımızın Tırıt Su Deçelik Şirketi Allah'ı talep kılgın. Hem de ilim pen ögüneyli, ilim penge ehmet vereyli sahibimizde yağmur yakkandıyınken yarı yüzüdeki küçük azgallan imişki özlüğüden yokap getirdiğinden temini sözle birimiz.

Ürümçide hava uçuk temperatura 15'ten 28 Celsius gradusqça. Altayda hava uçuk temperatura 10'dan 26 Celsius gradusqça. Çöçekte hava uçuk bulup keyin bulutlandı temperatura 14'ten 29 Celsius gradusqça. Gulcide hava uçuk bulup keyin bulutlandı temperatura 13'ten 30 Celsius gradusqça. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulutlandı temperatura 14'ten 28 Celsius gradusqça. Qarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlandı temperatura 16'den 29 Celsius gradusqça. Kütünde hava uçuk, temperatura 12'den 30 Celsius gradusqça. Şihanzide hava uçuk bulup keyin bulutlandı, temperatura 10'den 31 Celsius gradusqça. Sanjida hava uçuk, temperatura 12'den 29 Celsius gradusqça. Qumulda hava bulutuk bulup keyin ejiladı, temperatura 14'den 26 Celsius gradusqça. Turpanda hava uçuk, temperatura 22'den 33 Celsius gradusqça. Korluda ötkünçi yağmur yağıp keyin hava ejiladı, temperatura 14'den 27 Celsius gradusqça. Aqsuda ötkünçi yağmur yağdı, temperatura 12'den 23 Celsius gradusqça. Altışta ötkünçi yağmur yağıp keyin otırhal yağmurğa özgürdi, temperatura 15'den 23 Celsius gradusqça. Qashqarda ötkünçi yağmur yağıp keyin otırhal yağmurğa özgürdi, temperatura 15'den 24 Celsius gradusqça. Xotanda hava uçuk, temperatura 13'den 24 Celsius gradusqça. Ürümçide hava uçuk, temperatura 15'ten 28 Celsius gradus kucu buludu, 3 bal şamal çıkıdı. Hava rayıdan malumat anlattık.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Siti olsanızla küçük kraliyesiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Hatnaş liniyesi programımızı, hatnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıklarınızı yakınlaştırıyoruz.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Hatnaş Sənət Radyosu'nun Hatnaş liniyesi programımızı.
2: Hatnaş liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Cənubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayı da talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk

0: Onda asa dostlarımızın uçurları bağı oğun sürü köpeği çıkara bizden de şimdi ama.
1: Koş çekitin uçurdan anlaydı. Ben de pırayım. Maral Beşi sansaku mülazimat rayında gaz yok gede. Müşta dediğimizi deyme. Yenirler.
0: Ya bak. Müşünün uçsa çıkıdı. Sonra telefonla kolumuzu alamayız. Şimdi ama. Birinci bir hatarlık dikkat kılıp kolumuzu. Müşünün uçsa çıkıdı. Sonra telefonla kolumuzu alamayız. Şimdi ama. Birinci bir hatarlık dikkat kılıp kolumuzu ilip maşının aynaklarını götürüp. Sen aldırmayarak. Özümüzün tınık ve nefeslerimizden aldım bilen şık bulup kıldığın nesini boz bir çonkur nefes ile yutup tanışlandık mı?
1: He.
0: Sansaku gaz kaçtaş pankütü de maşilla az. Manda besek süzük çıkıdı.
1: Şu aslında bunun adı ki şu bu hiç bir yerin koş çekildi.
0: Ürgü tuvatımız.
1: He. Ürgününle, ürgününle. Mehmetcan tur taksiyemi deyip de ama Mienhuaci.
0: Mienhuaci.
1: Aslama, Minhuaji mi
0: ki? Ya Minhuaji, Minhuaji mi
1: ki? Minhuaji, Minhuaji.
0: Minhuaji ya.
1: Biz ama işkilip, her kandak imlananı okup, tüzütüp, aşı diğer yerinler akıldan kıvattınlı cümo.
0: Mehmetcan'ın essence'ini okup verin.
1: Minhuaji, işkince aylanma, makalı kılınan yönünüş, maşillacı karşı taraf ravan deyip cümo.
0: Hadi biz bunu Minhuaji de,
1: işkince
0: aylanmağa kayırıldığın yönünüşte, Maşallahcık tep okuduk. Mehmetcan tortaksi bulamadık ya. Seviye.
1: Sizler yizi verin la.
0: Manın seviye takaş mı dedik ya. Rahmet. Muşu yakış geldin la. Hoş bulduk diyen uçurulan yollugan Reyhan Gül Hanım başçılık dedik. Barlık anlıkçılar. Hemen la gayın bir kıtım köptün ki rahmet ettiğimiz birbirle ısmarlanan atap bulamadık. Bir doğru düşünüyoruz.
1: Şu şu Vehmet Aziz siz mi bacı mı? Konuğunuzu yerim kımayın. İsa'ma konuğunuz çıkıp yakıştırdı sizge.
0: Sırlık sır siz mi bacı mı? Şirpin kağıdı gende kullan delip kağıcı yürgümle bezi ettim de. Okutma gıcı bulduk kımaydı ben daha uçurulurum. Sisi mi bakya sen sakla pek yakışı anlavatıma dedi. Sisi.
1: Das özel.
2: Mevlüt Ekeşehir'e kandırak havalım yakışı mı?
1: Yakışı.
2: Son bazağını aldım. Altınbullah Karakman kaymış. Altınbullah İmkan'ı köp. Harikiniz hazır travan genç mi?
0: Buldu. Mabur Ağınlıkçımız bir taraftan.

0: ismini atap bir özüdün sorusanla kançı hoş bulup cevap bere ha?
1: Şu. İsem ko, nemiş kılığa sızıp soranla çanı kendine cevap versin. Ben mesela doğu kapakların türüp oturdu hazır. Ne çıkın buldu sorunu yok mu Adem'ge? Sağ ol, iş pişop.
0: Giyişkim gepemeydi.
1: Onun üstü gelip ki kerim yok ola atkın mandaki vakitlerde. Sağ ol, dom sevip kaldı. Üzenle soranla bulam da. Harmay garbiyle hazır ravan eninkin zenge jungo neft kimya maykasaş pun kitirde şihu diyençe işimizge iki kutusu tok kısko iken de acım amına.
0: Ha doğru.
1: Jungo şihua cayo zallada. Şunaqa neft kimya şihua cayo zallada. Şihu diyençe işimizge iki kutusu tok kısko iken de. Bası uylarınla apır besip koyan acıma bızlıp kalan asam mağandı iken.
0: Şu. Mehmetcan Turtaksi Saymaçan maaşı çıxu bütün yolları şunçilik ravan ki deydu ha?
1: Mağabey köğünümdüm deydi kandı. Mehmetcan keşke diba kırıp çıkandık da. Vay silah özanlarını be koyu attın lan o. Yoksa.
0: Silah kırın lan silah kırıp.
1: Beni ondak yerlerge zolum anla. Benim fakat üyüm ba. Üyüge kırıp aram alay. Bir gece.
0: Kızdı.
1: Uras kızıp da. Düğbağı kırıp çıkayıldı işte.
0: Tüzük müzük yerleri çok kazanla bulmamdı.
1: Yaşlanın kendi meyin planmayma. Doğru için onla ya.
0: Durgun. Ben
2: bir yedi tebri yakitse yaksımı, sofradasa yaksımı, mevlütke yaksımı.
1: Ya yakışı ya.
2: Teyzeler kuşun dinin aldıdın. Yeni Mardi darısından aldım seyahat yoldular. Hoş bir nedir avan.
0: Buldum.
1: Yakışı. Anlı kutular mı yakışı ya? Nöbetçi mayarlarımızı hemiz yakışı. Yakışı.
0: Abdurşit.
3: İsemka, kanda avalımız yakışı mı? Bayantın ka, radyo anlı kutumuz var. Programı da bize izle kalıp çünkü bir evetten. Anlıgan bunu.
1: Aslında anladın lan mı? Buldu.
0: Makul ha?
1: Makul. Aşağı anlasınız anlamadı.
0: Sırlık sır. Sırlık sır. İsmimiz çıkıva durdu bana. Onda bu seni başka uçurla bilen mukatnişin. Ha? Bana bu şubirli uçurga isilvasınız. Hem de tekrar belgeli okuklu bulmaydı. Hem de yeni uçurlarını verip katnişin.
1: Yakşı mı? Akı açıla bir telefon baktı. İsmim Abdurrahman Can'daydı. Hoş Abdurrahman Can.
0: Telefonunuz neyim?
1: Kanımda telefonunuz otur koyun. Ben üşünü, Zühre'ye üşünlü uğurluydu bugün. ben senin üç telefonu uğurluyum ben Abdurrahman Can. Birinci telefonu otur koy. İkinci telefonunuz ne mi? Üçüncü telefonunuz ne mi? Biz uğurluyup besek buldu Zühre, diva.
0: Uğurluyli. Kanda kızlar yakış gördü ağam bir nesil aylın işini halamdı ki.
1: Belki şundak buluşu mümkün. Zühre da.
0: Fukam değil Fukam.
1: Benim fakat birli telimle uğurlap koygan bolsanız bopdiken.
0: Ne mi telifiniz kini eğitim?
1: Moşu kızlar köse, közdür oynap getirdiğen. Kızlar körep kalsın, vay da bakıraydıgan. Kızla en yakış gördüğüm bir nesil aylandırıp koygan bolsanız.
0: Vay Fukam hatır cem bulum. Bana hazırlı aylandırma. Fşşt.
1: Kuldur. Ada.
0: Kızlar. Zühre.
1: Zühre ada.
0: Yeni ne ada?
1: Vay beni koygu kaylandırıp koyupsuz ko.
0: Ağız. Yeyli kızlar ilanla. Şunu da açık ha. Açık çıkıp yanlayacak.
1: Vay yapma.
0: Zıla canladın. Sen yanla tatlıma. Ben miyim ankılım. Ben miyim.
1: Bana çok gözem kıkırk etti ya.
0: Ondan silip iyileştirip tas koç bir yanla ya. İşte Nurgun göğüşler var.
1: Zühre ada buldu. Benim koygu boğum yok. Vay buldu. En yakış tağdı moğu olay. Kada.
0: Şöpün kaldı. Tor yakışamazken de avazınla birden çıkıp birden kaydıvelip şunda çıkıvadı. Onda olası bir kaydıdın, bir çekin, bir yeni bir kaydıdın kırana.
1: Onda olası bayan Abdurrahman. Vay Abdurrahman halık naksı birini okup birini akamız dedi.
0: Bolu halık naksı dedi. Eğitin ha mevlut okuğunuz olsa eğitin ha. Eğitiniz olsa.
1: Bir minut vakit derim.
0: Leyli gün neydi? Almas oğat kliyee de peydi.
1: Yok ya, bu nakşı bosa. Ben bugün kanimli.
0: Tarım derya.
1: Yok, tohtana ben. Boyda. Özemden muhitliği münasip ettik nakşı.
0: Sen şundam ya. Sizin muhitliğiniz neyim o meselen? Depreğe bana da uçur bir.
1: Ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә,
0: ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә, ләйлә,

0: Dat je jolla die een antwoordje hulde op de oppassen dat tegen bezig worden kunnen dat erop geschoren bij de dan aan de zin daar maar geschoren bij de dan ik kan maandag wachten dat jariman koos het tamamen bolle do koos is kerk maam koos kopel kalemaar
1: als er onnozel, lekker kistemurtje ondakelijk baan aan zou tips kapurset joch, want die niemand die kende kiezen is karriaksa, etigen bezig boogertje die pak pak is jammer dat niet tazap boldo.
0: Dagra.
1: Maandag daar is het daar.
0: Hey Mehmet.
2: Ja Mehmet, ja mina, ik heb de kousen gesproken. Ben 5 yaş vaktimde dedem radyolamaydığa vaktimde saat 10'den kinki programı var ya yani, seçili kaltan zaman öyle.
0: Doğru 5 yaş
2: vaktim. Ben 30 yaş tuttum. Kınat kınat kınat kınat kınat
1: İsmınızı hıyıl yakış kaptı hocam o.
0: Yakışken ma balı 5 yaş vaktim.
1: İsmınızı yakış gel sizden.
0: Siz 5 yaşınızda kaç yıl yaşayan öyüsünüz?
1: Demek aşağı təsir kığandı aş balığa. 10 neyse tutup yaptı teki.
0: Ma Abdurrahmanjan bu qanda qop ketdi bu? Bayam xalq naqsini birin oqap berin akida taz oqib edim. Meni usloyni qimbatda shoh naqshi oqap berin akida edi.
1: Yo, onun dikin biz bag' desek tog' debdi bu bola.
0: Sho. Molli igrin Abdulri deyatimiz mi edi Abdurrahmanjan? Molli igrin Abdulri.
1: Siz biz bilan bir chasto otdi menga Abdurrahman xap bo'lmay biz bilan agishib, biz nega boshlasak shu yo'llarda menga ziyon tatmaysiz, a?
0: Oğulculuk Ehsan Meltaka nemiş kılıp atı sizdeydi. Çaş tarağı atı mı nemiş kılıp atı?
1: Tortay sizi üretmeni. Kimiğinden kıvat mı gelsinler? De bu yok. Onda şuk. Bana Altay Gavca koşun iş duravanken de payı uçur bir sizge 5 minutunu aldı da.
0: Tianşan goji ji çan tingçe çan güydiğindeydi. Bir günde işki gittim kirip abdomobil toktasa tingçe yarım saat toşmağın akvalası da bu yöçen deydi, menfi deydi. Üçüncü gittim, kırıp, yarım saat yetmeyen vakit akvalası da olsa, tört koy deydi cuma.
1: Bu aslında belli bilimisi şundayken
0: de. Natiyan vata adiyan kuva vın tamam deydi. Anla anla, bayan kanlı hocamız eğer sizinki aşında buldu mu? Bir günde işki gittim, Tengçe Açan'ı kırdınız. Ma o Tianşan halkıra, aeroporttaki Tengçe Açan'a. Kırıp, yarım saat yetmeyen akvalası da kaytıp çıksınız, haksız. Üçüncü kıytım kırıp, yirmi saatki toşmağın bozumu tötkü yak aladı. Ben telefon kılıp sorgantım, deydim.
1: Meksuz mu şunu inıqlaptı, he?
0: Ben mi eti bir süreçtik bakay. Bayam kanlı kocamız, bu şimdi devlet ortak tıldı yazıp, bayamalıkı kırıp, altı minit içi tötkü aldı degen dostumuz. Devlet ortak tıldı yazıp, bir evetten. Eğer bu olsa, ben eti, seninki mi şu Tengçe Açan'ınki, hak iliş ölçümü kandak boludu. Depir eti bir para alış bakay bolam da.
1: Das ümit nuf zadı kim ki kulda hem adamla birden boru vettiniz ya. Ha bu zaten bizim malikle mi çakırın?
0: Ve onda olsa ben gep kulaydı ya. Ve bayağı teki mevlüt bilen zökrem o dedi de. Ben bulanın pişkirge koşulma bulanın digin toğra.
1: Siz desiniz yeni şu gep mi ki isem ki uyla patlamaz.
0: Ve ben desem mu şu kendi. Ve bir bahane tapkallık bulmamdı bu.
1: Şunda olmay.
0: Ve üzemnin mi toğra?
1: Ha, doğru. Çünkiyen mu yaktırıp anlavat kalıgını bildirgenken, Gülnur nungu deyme.
0: Yakı.
1: Gülnur mu dostumuz? Ama tigidikisi.
0: Gülnur oksaydı.
1: Şikin caylama, Şimal Canıp yönlüşü Midon rayonundun, Tiansar rayonu Kumanga yönlüş, Tibi Dajöge 300 metre kağayadı. Çoğun yolucular abdubos buzlup kaptu, dikkat kılıp minla, şopurla dep eskertipti.
0: Midon rayonundun, Tiansar rayonu, Arhan dikende. Bulbul gayadımız Mevlüt Sumbul çaşlarını tarap bulanmay. Üç uçurlağa yetişip bulanmay vatadu dostlar dep uçurlağını yollatma. Bulbul gayadımızın gibi anlanacağım hatırla.
1: Biz hazır Şipinxada bayılık 25 minutluk ila vaxtıdı tuğan petimiz qeyd kaptıq.
0: Şipinxanı körpakaylı malik. Şipinxanı körpakaylı bak kalıp gitti. Eğer fakat bomsuz buldu başkalarını bir aram kınmay. Üçür ve sağlam buldu.
1: Şüa, biz tekim bir yarım boktan kemiz şu müştakımışta karğan bendi kıydı kaptım hemen.
0: Olculuk eksamı kıydıp kaldın mı? Hı hı hı. Boldu, boldu, boldu, makul.
1: Muhammed Bek, memleket bu ce, emmiyenin ayrı durumu da okşaş, aşındak pul alıdı. Dep, demek şık kıydım da, almaydı üçüncü kıydım alıdı. Metem, metem, metem diken şu kende.
0: Mesela taksiciler biraz cıkrak yolu kıydıken de başka. Bizim adetlilik, o aydıcılı bırak etim barımız emez, bırak etim kırmız, adem alımız, kaytımız digendek.
1: Şu.
0: İskender.
3: Ben olsam bek çok sakıydı, ben bu akılar çok sakıydı. Şuna yama geçmek çok sakıydı.
0: İskender'in gepin çengenle biz gibi kaytı devetken bu sanla.
1: Biz gibi İskender'in gepin tercüm kılgan tercüman gerek.
0: Bıra, ya İskender hatar kılık uçur kaldırın. Biz anlı kusurumuzun uçurlarını anlaştık ve kalayımız. Lekin bazı mışında oğandı ki aldırıp koyup alamayımız ki uçur olmanı hocam.
1: Abdurimka.
4: Bir yüz yetti de tört, riyaset sopun dosta yakınsa, Mehmet İbrahim, Sökre Kerem, Ses, Dola Feliç, Dola Kolu Kosol, Orta Yol Tavri. Eşler Koç'ta, Yanıyor Yıldız'da, Zaten Kapmış Kaldı Dolar
1: var. Buldu makul.
0: E bana Adılcan'ı çenç verip ki buldu bunu tekrarlanalım ile ama Tortaks'a öğret maçındak gecim. Bir gün önce de iki kıtım kırıp yarım saat toşmuşsa haksız. Üçüncü kıtım başta vakti hesabına biz 24 saat içinde kırıp çıkan vakti yarım saat toşkanına başlayıp tört yana kaldı o dep. Bu oldu şunda çırağılık çönç bir boptu. Bu oldu anlı hoşçasımız dostlarımızın asasıyla köprün kebi rahmet. Bunu talaş tartış kılışmayla bulundu.
1: Abdikerim ürümce kepop sizde ha? Halık yolu, halık şarkı yoldu maşin köp de uçur bir boptu bu ola.
0: Kudu demir işleriniz toşmaydıgan dek yaman naynakşıp etkendiniz.
1: Bu halık yolu dediğiniz... Ne dedik halık yolu yazırma mesul bana karsama ürümce de meslek kulduğu.
0: Şebiğe...
5: Ben o mahiyat etkiler, yakıştırdıklarını ama... Programını
0: çoğun koyup anlamadım hem, rahmetle. Buldu rahmet ha. Sögü, Lüyüşen Nallod'un sayı tesiretlik yolu uçup ayırdırım istansıp geldim yollar avandaydı. Cuma rahmet.
1: Şinçin Cenubi yolu koşunmuştur avanken. Korlıdın ayım gülün beygen uçuru ya.
0: Bay yigit, ben Mehmetcan. Mevlütke İsemkan bir gün baldır aram aldım ya ki mesaj hakikatim yok ya dedim. Hey, bana onda karı çaplı mısın bu Mehmetcan?
1: Şu an mesela oturduk o, abaya anlamadınız mı avasını?
0: Bayan mı Zöhre dedi o. Oy, İsemkan be, İsemkan geldi de. Çünkü valla kendisi mi kuluk kuku kokusun kuyu etken de.
1: Ma anlığı mert vakinim deydi. Kan çıkkınlı şüphin hakkı iğir kapsıla. Hatta saat mi kıydı kaptı deydi. Söyrep bulanmaptı de. Bu mesela o yenik adamlar tok.
0: Ben sel iğrak kege okşayım Allah karakanda. Rozcan.
2: Selam Rıma yetişte Kaşkari o harvasam Kaşkari santriyesine Allah geldim. Koşun istiyorlar ama iken Ahmet. Namca şimdi hoş aradın anlat bek hoş oldun Ahmet. Anlat kitlerimiz.
0: Benim telefonumun Sibir Pırağı sıfatı deydi. Telefonga Sibir Pırağı Allah Allah'a dağın kondak.
1: Allah'a düşke bu.
0: Rozcan.
1: Siz kayadı yaşavatsız.
0: Telefonumun Sibir Pırağı sıfatı deydi.
1: Kızın yarışardı telefon Sibir Pırağı ketmeydi.
0: Praktik vakti toşma işki numar tatlıp gitmiş ki onu kanda tolıklı oldu dedi. Praktik vakti toşup gitmemiz alık. Praktik vakti işki numar tatlıkamız işki kanda tolıklayamaydı onu. Dikkat kıymayınız gerek. Mesela bir yıl içinde 10 işki numar tatılması gerek. Amal yok praktik vakti de şefa canfır kılınmayacağım. Rozcan'a telefonunuzu gidip koyun.
1: Şimdi karap bayqap minla. Yeni avat yolları da şimdi hocanı bu yolu karap manga yolun işte maşin köp tosuluş bakken nurunu uçur ya.
0: Buldu. Cesur. Ben Tortaksay'dayım ben. Pingtay'la krapılını bek köp tutup aldım. Mesela Khairi'de Allah'a 20 yanıt olsun bizge aranın verilmiş. O Pingtay bilen özünüz değişmem siz bunu.
1: Bunu biz bilen değişip oğulamaydı. Aşılar bilen değişen aynı noktada çokum toktanmalar bağlı değil mi?
0: Şu aşındaylığını bilersiniz belki. Şunda mı emez mi?
1: Şu.
0: Şunu başka Pingtay'ı almıştır baksanız bu da cesur. Buna ne gün kaz kılmazsınız? 12.345 12.345 Şu gün kaz kılsanız oldu. 12.345 1-2-3-4-5 Çoğum.
1: Hepin çoğu tarafladı maşin köprek de abdu uçur bəgənkən faydalanıp qılanla.
0: Buldu.
1: Yani halin körük, Bavşan yolu qarab manganda yolu uçula bək tosul getdi. Manga yolu uçula deyisiz, manga yolladın ha.
0: Yolu uçula tosulup. Yana dostan ha.
1: Özal ha.
6: Албатта керек басқышыңыз Абдуллаһин таңгер.
0: Мақұл, рахмат.
1: Ма бу аңлығычларымыз мы бек талап қып кетіпті Исам бай егет Мәмәтжан мы Исамға юмор сөзіп берген авазыңыз аңлығымыз кеп кетті достық жанып юл раван дегенге.
0: Болды.
1: Исамға отырап тұсы мәлут бұл зөкірәшік сөзден бәз қанда бұла.
0: Өй, ма кепіні ажайып яқшы болдыңыз де.
1: Әнді қапу қаман Исамға не шықады, ма ұшкеміздің бір кепілі есімізге қаға абай.
0: Е, ұ болуды.

0: tavsiye kılımız. Mihmalları maşkansı Akmervayt 10 yıl gürüç açık sallarında şıltıdı. Muhit'i acayip peyze urni yıkın fıdivende. Mihmalları anlavasa mihmalları maşkansı kapırına. Muhit'in bek güzel tamakları bek isil bek okşaydı o.
1: Şunda onun başka yanama bu. Pesil şirketinin pesil ram diyenceci işçimdikini mu tavsiye kılımız.
0: Doğru.
1: Yani bu muş yeniden bazak sayılınan işçimdik. İğzini açsanla, şıkkılı kodunu savma aksanla, köp kıl mukapatla çıkıdı. Hmm. Bunun için en katı mukapat devletimiz futbol komandası ki közge görüngen mahir Behram Abdüveli'nin müsabıksın nek meydanda aksız görüp geliş. Bunun için berip geliş, ayrıplan bilti deyimiz yatak tamak hakkını almışsın pesil şerifte kütürdü. Onunla başka Behram'ın imzası çıkan maykığı erişerle isle, yani nek meydanda Behram ile resim güçüyle isle. Manımışta katı mukapatla ba. Pesil ram deyince ece işçimliğin içini unutup kalmanla.
0: Ben de unuldum başka mesela keştim de oturup paranlaşıp bir gün haptanın tuncu güne şimdi ama. Şayayla. Adık çıkarayla, heptenin beşini yakşı bir başlayla, digürçüler olsa, adıl da sanın odalık içilgan, şiyyü doduşa, muhit peyze şağlarının temi acayip okşaydı, şiyyü birip kesanla boludu. Şincan'daki en isil temizleş faaliyetimizdi mi, şiyyü doduşa'nı alayı tavsiye kılımız.
1: Programımızın Abdumobil kulübü faaliyeti de namı kulaktan kulak yetken.
0: Kulağınız da ticaydı kan.
1: İsil Abdul, Molli Grin Abdullarını tavsiye kıldık.
0: Ama bir kitim kıymasanla. İkinci kitim kuyuş kışı boğan aralıkta vaktanla bak ötü kitide maşinanlar emot kışıp kaldı.
1: Şu.
0: Şuna hoşçakalın. Vakti vakti de kuyup tırışanlarını. Vakti vakti de Abdumobil olan asırıp tırışanlarını emot kılımız Molli Grin Abdullar bilen. Bizdinki bizden hemen Molli Grin Abdullar'ın ki alakalı telefon numarı 13 5 tane 9 75
1: 75.

0: Эми yollam da çokum koyanım da.
1: Ha bulun canlı nim canduma arafa da bir kettim yaplarımını yazdı da düşünün. Ha
0: benim yüzümünü kılın.
1: Benim yüzümünü kılın.
0: Mışında inin var mı gidip bana gep söz.
1: Yaplarımını yazdı da düşünün. Ha
0: benim yüzümünü kılın.
1: Benim yüzümünü kılın.
0: Mışında inin var mı gidip bana gep söz koyman.
1: Ha şu mana biz şazay kılıp şu şulağa evet besek ula anlısa anladık hazır biz onu hiç muarırdım da ötmepti bu ha.
0: Sonuçta Zühre'nin inisi Arafat. Selma adınızın yüzünü kılama çok yer işler vardı da onun sıkı adınız bulan da.
1: Zühre de bu yeşimden bir kısmı yeni şu oza. Ben unutkam dem. Aşkımızın diyalogu ne evet bu.
0: Sırlık sır sizden ofşörünüzü körüp baktı kıran. Kaşkadı bağ mıdır Mollegir'in Abdullah de. Mollegir'in Abdullah kaşkadı bağ. Ha. Mukabatımı bah. Ha, lekin ama... bugün talışıp atkalla yaman cık.
1: Şu. Ondan sonra sizge kılın ama inanızı sizge kılın ama sizge kıldığa vakit geldi. Avu, ayalım küyümmüş sırlık sır diye inanızga.
0: Kim depti ma?
1: Küyümcen ayalımın maşinsi Abdul almıştırdığa vakit boğan idi.
0: Ne adında ayalının gibi ha?
1: Deydu. Ha bakya. Mene bakya orlıkladı. İnanız muşta yüzüp du teme kılıp sizin muşu akan bir nimlen depirdu dep.
0: Cinim inem. Hmm. Abdul menin emas sirli menin o muhaqning qoldiki nasa amda iningiz inim ayolingizga men tushundirayamdi akingiz bo'lishibdim bilan bilamdi sizga azroq bey biz nasa ayirsin turmush buli
1: ha ayirsin kunda bir qo'ydin arisin
0: turmush buli yo'q bir qo'y
1: bir yilda aridashning pulini
0: besh qo'ydin ayirsin
1: hammayla
0: 3 oyda tossa qarang inim Ayağlarınızı kapıma çöndürüp koyun ha, akamdan ağlı şüncülük yedem.
2: Tianşar ayında Lüçün Datirayını selinudu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirkte Şincan'ı kırgan 22 yılını buyan Tianşar ayında salmakçı boğan Tunci Datirayını. Sığdırışını split 1.15. Datibiden Avrupa Uslubu'daki öy girerleştirip selinudu. Lüçün Yunşan Datirayını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesaj soran.
3: 107'de tık Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeydi. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Şu sorgan ki cevap verimiz ki cevap versek şunda buludu. Şunda mı?
1: Şunda.
0: Ben onun üstüne ait kızıkarlı kıp cevap verdim sırlık ser. Çıdımaydıga iş olsa. Çıdımaydıga iş olsa buldu. Yol uçuru verseniz buludu. Çıdaydıga iş olsa uçur yoldasanız buludu. Cuma. Biz hazır orada bir kaç sırlık sır. Kaç adam sorap buldu? Yedi adam sorap buldu mu kapatma?
1: Doğru.
0: Sırlık sır. Ya buldu yakın maçı yani.
1: Ya buldu buldu bunu okumuyor. Tekim yani. Tegi kırk et. Tegi tosıl kettiği yoldaydı.
0: Makul. Ruzya.
2: Salam bir millet küçük mevlüt geldi. Hüreyde şimdi yaşınızın lan sözlerden var. Rahmet şimdi tersinler anlamadın mı?
3: Tersinler.
2: Kaşka diyor her yasa kaşka taht görüp geldim. Hoşum istiyorlar. Aman can rahmet.
1: Rahmet de yumurladın tesirlen günahız göre. Rahmet.
0: Rahmet. Kaysla Allah'a
1: olsun. Kızbırımında bir nesir tesirlik bir yıkayı nesirden okuyduğum olsa şua okşaydı.
0: Kaplan.
2: Okey, hoş bulduğunuz mu Zekra Hanım? Yaşımda mı Zekra Hanım? Ben merhamım diyeceğim ki Ketanlar Sarayı'dan. Ketanlar Sarayı'nın yanımızda nankho, doğudan zekâç yollar var.
0: Ben de yanımda, neyim deyse ya kaplan bak hadise.
1: Onda gep yok ey uyada.
0: Yoklu bir.
1: Şuna hoş edin çoğuğun bala, ben hoş edin çoğuğun kızı. Onda ya yok, tüzük müzik yakılıncı mı?
0: Anda kımalı, başka ballağı sel, başka tazir berip kıymalıcı mı?
1: Ayrı durumda. Üçüncü katımda haberini berip de söyledi dediniz mi? Adam aldığın oldu oranına geldim deyip. O şunda o kanda uyakanda geldi o oranda. Masin çıkma ya yolu çıkma.
0: Bak üçüncü körük sayı oldun gelip körük çıkış kaçandı berip beni şöyle özgürüp geldi deydi. Üçüncü körük sayı oldun gelip körük çıkış. Aşı da özgür getirdi mi?
1: Uy, onda geldi.
0: Sayı oldun gelip üçüncü körük çıkış.
1: Solgu burulduk ama itibatken
0: ya. Solgu burulup çıkıp getirdi o sayı oldun gelip. Ya ama on kol taraftan kaç taraftan dana? Aman gel ya sen. Mesela ama canıptın şimalgı mı? Doğru, şimalgın
1: arıyan taraftan kilip. Arıyan taraftan kilip mertken bir hafta da işte yolukkan ucul menip anın kime daneyim kıp aylanıp ketkentim. Hem de hazır kutuşun dışında mı ki ona yak bir bakmadım ben.
0: Ben de doğru çündük Allah. Elim bir vat sile on yıldın açtı. Sileğim köptün köp rahmet. Malli girinin koca Lobensi Lotbullah kamı köptün köp rahmet. Yelim bir vasıda biraz. Yelim ilgiyatı atımız. Lekin şu yetiştirip olan mayıyla şu. Bazı bir olan mayatımız. Hıcılıp gidip. Hualiyindik egen de dedi. Hualiyindik egen de üçüncü körük çıkan vakti normal tuğu.
1: Normal.
0: Başka anlı olsunsa sade yapar kalam ama aman gül yasın ne kırıktı kaldı bu kız. Kanda kırıktı. Kanda memnun gidip. Kanda özgürüş yok ya. Bizden riyasetçimiz Resalat Kasım.
4: Rüzgarlı tutuluk çöre ittifak yolu hazırma 16. oktura andan gaji donşu etraflarda masina ünitayın tek yürüyüş altta sosuş var. Falan mesafetten koyup sen yol boyu atanla saklavatkan değildi ben. Yolda sosuş bir vatadası.
0: Buldu buldu. Demek ittifak yolu Raurus sosuş bagajı mı?
1: Tiyanşan bahçısının ciddi kazganı tarap kimi tosuluş iğirken, karşı tarap ravan kendikin ha Mehmet Ali'nin ufçuri.
0: Vırdım bir mışı sorap koyup, biz yakışı cevap versek, çakçıkımızda köteyken kuzuluk iksanla olup dedi. Kaka aşkı su ye, ay de.
1: Oturup değil mi aşağı?
0: Şu barmağını levyeyi takkızıp, ye, ay keçir onu da oturup.
1: Babıp doğru düşü engelli bolsa.
0: Babdı.
1: Yani nur geklana.
5: Ayyaldı kilip. Kodadın bana pişirik yarak ayını çıkılamaydı hazır.
0: Neymiş ki?
5: Oddun bana puankolu ok etkili oldu. Pişirik yarak çıkılamaydı.
1: Kodadın gelip. Oo,
0: ben benim bakım attım ki ama ayı oldu.
1: Ha, demek hazır mı kimden dediğini mi okumadım ama aylıkı.
0: Aman gül.
1: Au, Nemi taraftan, Arvian taraftan kilip. Üçüncü körükke çıktık. Anan denken aşı odul. Aşağı çıkılamaydı demler.
0: Hazır Hualin Körük'ten gelip, ağı sayılıkta çıkıdığın için Hualin Körük'ten gelip sayıldın.
1: Şu, bunda burun eğlettik o, solga eğlettik o, hazır eğilmez. Ötken de, şu ötken memaşadın eğilme udulu ötkit kağın. Hem de hazır ızcıl aşındayken de, Karaganda.
0: Bıldı, bunu bir dikkat kılaylı.
1: Yani Hualin'den gelişke edip.
0: Hem de şu, da bir çekip durdu o çünkü ağı, nimbo gandikin, prağı sonma gandikin. Ekin onuşluk getirip hatırlayacağım bulunca mı? Mesela arak içip yaptın mı bileydiyse, mesalet yaptın mı bileydiyse hem de nurgun işlağı takışıdık. Davut Ali, balanız obdan nesiyatını kılıp, yakışı okuyup alalım. Kelgüs istihbalan parlak. Peki muşu ışık gerektirip kanuni inin tazı yeterlik bulmaktı. Bunun dikimi de işini kınma. Her kız mı muşu katnaş kaydısı kılıp kılmışlar olan.

0: meşgul bolma jenim balam. Bolmasa nisbeten yaxşı bir dərs, yaxşı bir dərslik bopdu, yaxşı bir təcrübə bopdu deyib balanızı obdan nəsihət qılan. Ağaçlarda bak ənsirmək balanızın yaxşı oxu üçün, yaxşı oxuşuqı şərait hazırlayıp bir üçün tırışıq. Cuma.
1: Boldu, onda siz gülün uçurna alaylı.
0: Anlayamak oldu.
1: Alımcan siz neyimini davetsiz doyunda deyiz bir hafta oldu mu uçur yolu adım edip. Neyim uçur diye hazır kayıt yolu yolu uçurunuz ne?
0: Şinmin gərbi yolu ravan şirəli. Anak nazik zılva bombanızla özünüzle sorab koyab, özünüzle cevap bəsə. Xicil olduq deyip otarsanız da reyas etsən xicil kılmam sizle. Mağın şakır tıkırınla. Mağın uçaş gəp etməz qıl etmə deydim şirəli.
1: Özünü bildik ya, olmuş yaxşı ya.
0: Böyle dedik ya, kaplan.
2: Ben Yunus'uma durmuş Katarız'da küçük bir reşat koyduktu. Kırtçı karı yollamaydı. Göçünürken mangan oldu diye otakılıp çıkın dokuzanı mangan olmaydı.
0: Buldu buldu rahmet ha.
1: Dağınlık dün itibak yolu tarafı karab mangandı mı maşin bekçikken de ser mi şu yoldukken hazır ha?
0: Makul makul. Bu da mükafat sonra Allah'ın zikre. Bana sorap daha sorap demek fıçırını okumayla koysak oldu ki.
1: Şu bu musulcuk.
0: Bu fıçırını okusak, şu ismini mi demesek?
1: Okusak diye okumusak diye.
0: Biz gibi ters geldi.
1: Şu biz yaman.
0: Şükür adem biz. Bizim
1: hıcıl kıvettin lacı mı? Şükürlük şükürümüz mü?
0: Biz şükür adem şimdi ama. Hiç 100 000 anlık ucula. 9-cu adam 6-cı günü Zöhre. Ürümçi Lopnur yukarı süratlik taş yolu Tianşan Galbiyatonu'nun şimali iğizdeki yol bölgede de kar yağdı.
1: O yo, acaba aldırı yağı yapıp da?
0: Bana bilgen bu sana bir karlık taşa okuydun.
1: Şu gibi şu yer ütküzü etmeydik.
0: Ürümçi katına sakışları, tarmak, ürümçi katına sakışları şoför dostlarına bu yol bölgede ötken de optomobil sürüytünü asılıkta bir kadar ağırlık saklap, ihtiyaçlılık olan optomobil'e de bir kadarlık kapalı tıkılsın askerdi. Demek hem de ancı mıncı üye bir yerlerde kar yakallık fıçırlarını bulup menzir ayları, manımızda tağlık raylarda kar yakallık fıçırlarını hem de anlap kalımız. Demek kabız gibi ağağın sürü yıkılışı vardı. Çünkü bugün akşamdan mevsimini kütüb aldık şimdi ama.
1: Şunda.
0: Her bir mevsimde biz dikkat kıldığın, salametimizi asırıydıgan bazı noktalar var. Ondan sonra sizinle bu şekilde çünkü bir işe alayı teklif kolay bulan da.
1: Makul.
3: Ақ шәбнәм мәусімі кіріш білән күз шамылы чықып, кечінің температурасы күндің күнгі төвәлләп, ава көрінерлік соғышқы башлады. Түштің кенкі құяшының иллық тәтті тек ажызлашмыған болсы му, лекен әтіген вә кәштікі салқылық барыған сірі құйықлашды. Бұл мәзгілдә емек ішмек жәәтті атчық, майлық емекліклеріні аз ейш. Ақ мұр, гүл самсақ, ақ нәшбіт қатарлық емекліклеріні көбірек еп беріш арқылық өпкіні озықландырып, құрғақлықыны пәсәйтіп, теріген нәмлік толықлаш керек. Әмгек қылыш вә дәмеліш вақтыңызды күздіке кетінің тәдірде ұздыраш ретіміғы массаждырып, балдыр ұқлап, балдыр қопып, күзінің арам бәқіш кетілерді бәдініңізді жисмани вә рой жәттін толық арам алдыруң.

0: Hazır Alımcan diye ısımlanım izde baktık mı ya da?
1: Şu.
0: Kaderlik anlıkçılar 20'den 22 meyit öttü. Uzun yıllık abdama bileydi gende. Keç hiç uxlamay ismini koşup işli gende. Beden mağdursuzlanganda şihu denkü işçimliğine işçeyendeyimiz. Nemişke digende toşkan zedeki kan materyal kullanılan şeker miktarı tövən bedenge kuvvet doluqlaydı. Ende bu şu şihu denkü işçimliği programımızda ilan kılınan başta hazır kıçı boğan aralıkta Nurgun anlaştırmamız menfaatlendi. Yani bir yenge almıştırıp seyitiliş mükafatı eriş nisbeti 70%. Ağızını açısıyla da karısalına bir yenge almıştırıp mükafatı degen olsa şu ağızını bir şarkılık yani bir yenge şeyhu deyince işçimlikten biriniz asana boludu. Hakikaten uykunlarını kaçırdı, ruhluk kılıdı. Bulup mu çüştün ki inki vaxtla yakımız uzun yolluğu aptın mobilaydı ki vaxtla şeyhu deyince işçimlikten. Bayan bir anlık ucumuzu değil mi? Şıkva, maykacılaş punktlarıdır ki Çavuşılarda işkit kutusunu 9 yengi seyit vata da odaydı.
1: Doğru, şiyonu maçta.
0: Şiyonu kümüşü
1: de. Çünkü şiyonu maçta.
0: Her kaysa dükkanlarını seyit vala alaysa, zencir sıman dükkanlarını seyit vala alaysa, maykacılaş punktlarıdır ki talla bazarlarını seyit vala alaysa, zıgıp etkanda bir yutum denkü işçimliği separanızı devamlı kuş koşuldu. İşen misalın anlık ucumuz hazır. Bes, bes de. Sözdeydi mu kapat gayriş cereyanını, yakış işçimlik işgeldiğini. Şu vakti de Bunu tekimi çok reis kıl alaysa, değil mi?
1: Buldu. Onda hası yine anlıkçılarımızın uçuruğunu yetküsek. Ama danlıktan yine şunda danlık bitkene Abdu'nun baygan uçuruyum.
0: O hazırlıkçı dinçü işimin hazırlıkçı tapan mı atı kalan bakya?
1: Dinçini mi?
0: Ma.
1: Kıskara.
0: Kıllı ma izdep tapan mı diyeyim de. Ama o maykaçlaş pınkıtları kırınca çoğunluk maykaçlaş pınkıtları. Şıkva olamdı, şıyı bulamdı. Kırsanız aşağıda 9 koyuğa 2 kutu alaysa ki. İşki kutu alsanız belki işkisinin içinden birisi de mükapa çıkıp gelişim mümkün.
1: Aa.
0: Cuma?
1: Aksu'dun uçur verip de Enver. Poyiz stansı altıdaki yol koşulun işte maşallah köp, ihtiyat bile yol yürünla deyken gene.
0: Yakışım riyasacıyla Şincan'da şunun altıda maşini köpürek deydi. Patiguli isimli kanalı uçumuz.
1: Andın mavu nurunu uçur ile uçuyan kutusu koşulun işte hazır çıravan deydi. Bunu da mı paydınıp gelinle?
0: Buldu. Ахатчан ба.
2: Дөрмәт шөпрдөсө жол кабыры. Менин мен жердин көрүн кытып дабада ызык шу дабада сурагына алып көрүнө астыды. Мен жафыда канал жафыда канда шафа кени жолу жаңа жолу жол шунту дава.
0: Макул рахмат а.
1: Синжанда шүүнүн алдыда машиналар көп тапты пати биле.
0: Ma Abdikerim ya kayıtıp gelmedi ya bu uçur beme çıdımay turan mıydı ne göz aşağıda.
1: Şimdiyim mi?
0: Kaşkaya'dın yengşek banka yol tepedeki kaskandı maşını ağızdaydı. Kaşkaya'daki valla paydınıp kalanlacım ha.
1: Buldu onda hos azırak ilala dikin kileyle.
3: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchan kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz Əmmi adam intildiğan esil oldıraq rayondan öy setüleş köğününüzdü kirekiştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy setüleş cemetnin şerefi. Bir geriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metre kilodu. Turaklık temperaturluk su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terligide çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemetnin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelı kıçı bolgan Tavqulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitdeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: yollarınızda.
1: Biz hemrah.
0: Qadirlik anlaşıla bir yarım saat tamamlaşkan yollarınızda biz hemrah programımız ahırlaştı. Lekin bir kısım yol...

0: Nazarat qilish boshqurish tarmoqlaridan iborat uch tarafning ham turtki bo'lishini cho'nqirlashtirib, ahli iqtidorlik oldin signal berish, yipuchini tekshirib bir taraf qilishni puxta ishlab, fosh qilganlarni mukofotlash tizimini amaliylashtirib, yemaklik bexatarligida jamiyat o'rtaq tuzash, to'g'ri va to'g'ri sirtida hamkorlashib kuchayishni sijil cho'nqirlashtirib, ommaning yemak ichmak bexatarligini o'rtaq qo'g'daymiz.
1: Stansimiz xabari. Şinjanın tonju türkümdeki yedrogen gazı yıkılğı bataryası seplengen iki çaqlıq 100 hembehir toksiklit yıkında Artürk nahiyesi sınav tariqisinde ticaretke kırıştırıldı. Şinjan, Kunhua Yen Energiya Pen Texniki Çeklik Şirketinin baş direktori Huang Huanqing, tonju türkümdeki yeşil yedrogenni yıkılğı kılıdgan batarya seplengen çikçaklı qambahir toksiklitinin uda yürüş ve yürüştürüş asraş ünümü cahatki əvzellikinin gavidlik şikerliki. Yadroluk hareketlendirgüş küşünün toksiklitki kaçılıngan yeşil silindirsman yedrogen saklaş bakıdın kelidgallıqi. Yedrogen saklaş bakının zavuddan çıkıştın burun teşiş, zərbi biriş, ot köydürüş qatarlıq köptürlük çeki getgen bexatarlık sınıqıdın ötgeliki. Toksiklitinin yürüş bexatarlıkige omum gözlük kapalatlı kılıdgallıqını tonuşturup mındaq dedi. Bir yedrogen saklaş bakı kaçılangan toksiklit 100 kilometr yol yüreleydi. Onun yürüş asraş önümü bir kadar yukarı. 10-20 sekundla yedrogen saklaş bakını almıştırıp bolğulup oludu. Egilnişçe, tonju türkümdeki yedrogen gazı yıkılğı bataryası seplengen işkiçaklıq 100 sembahir toksiklitka arı törük nahiye bazardaki oltıraq rayon, soldi çembirgi, yedrogen energiyası kes bağıtısı qatarlıq yadroluk rayonlarını kaplıgan asaslı qol yolunu boylap, maksus 11 toxtalğı noxtisi oralaştırılgan. Hem de 9 ayının ahırda resmi işki kırıştırış mülçerlengen. Huang Huanqing, yeşil hidrogenni yıkılğı kılıdgan batarya seplengen işkiçaklıq hem bahar toksiklitka hidrogen energiyasını paylanıp tok çıkırış, saklangan toktun paylanıp kozgıtış endisi icadi kullanılgalıqı. Hidrogen gazı yıkılğı bataryası arkılıq elektri energiyasıge aylandırılıp toksiklitki energiya saklaş kurulması saklanıp toksiklitini kozgıtıdgalıqı. Bütün musabıda energiya aylandırışının yukarı önümlik boludgalıqı. Tenç çağla tuturganda bulğunuş bolmaydı qallıqı. Yeşil, karbonsız yol yürüşünün əqiqi işqaşırıl qallıqını tonuşturup mındaq dedi. Toksikletinin xizmet prinsipi, hidrogen bakıda saxlanğan hidrogen gazı yıqılğı batarya sistemiz arqılıq tokku aylandırılıp, çıqırılgan tok, toksikletike kiçek tiptike toktanğı kaçılınıp, andan elektrik generatoru qozgıtılıp xizmet başlanıdı. Yedrogen gazı arqılıq tok çıqırılğaşqa toksikletinin yeşil buluş, mohit qoğdışı alaylıki intayın gəvidlik.
0: Stansımız xəvri. Yakında Şihanzi şəhri Manas nahiyəsidiki alaqdar sayahat karxalır bilən birlikdə rayon halqıqan sayahat sərxil liniyəsi bərpa qılıp, baylıqdın əmbəhirliniş, sayahatçilər mənbəsini öz ara yetküzüş, öz ara nəb yetküzüb ortaq payda ilişini küçəb işqa aşırış məxsdədə, mədəniyyət sayahat liniyəsidə əm türtkə buluş, tür əmkarlıq ramk gelişmi imzaldı. Şihanzi şəhri Ərbilər Boziyar Özləşdürüş Muzeyi, Ərbilər Boziyar Özləşdürüş 1-ci Liyani Qatarlıq Qızıl Mədəniyyət Sayahat Baylıqıqa, Manas Nahiyəsi, Manas Dövlət Suluq Yərbaqçı, Keng Suat Kök Köli Mənzir Rayonu Qatarlıq Ekologiyalik Sayahat Baylıqıqı yigə, İki cayının coğrafiyelik orni yakın, baylıq cahette bir-birini toluqlaydıgan bulup, mədiniyet sayahat cahette hem türtkü buluşunu kanat yedirişte yaxşı asasını hazırlıgan. Şihanzi şəhərlik mədiniyet sayahat selinme güruhi çeklik şirketi 1. Avgust Şeker Zavuti mədiniyet icadiyeti Koca rayonu türünün direktori Xısı Şin mündaqtıdı. Şihanzi bilen Manas coğrafiyelik orun hem de adimiyet cahette öz ara tutuşudu. Qızıl baylıq, ekologiya baylıqı da naiti küşlük öz ara toluqlaşçalıqı ige. Bu qitimqi almaştırışını pürsət bilip, Bingtuan bilen yerliknin mədəniyet sayahatçilikinin yuğurlaşını çoğunqırlaştırıp, iki cayının Qızıl Ərbilər Boziyar Özləşdürüş mədəniyeti bilen Süzük Su Yeşil Tağ ekologiyalik mənzirsini tutaştırıp, Qızıl bilen yeşil birləşdürülgən esil sayahat liniyasını ortaq bərpa qılıp, Sayahatçılar mənbəsini öz ara yetkizüş, baylıqdan həm bəhərlinişini işqaşırışını ümit qılımən. Gelişim imzalaş meydanında iki tərəb tədqiqat öginiş noxtisi orını cəhətdə həm türtkü buluş, türlərini ortaq quruş, mədəniyyət icadiyyətədən həm bəhərliniş, mənzir rayonları cəhətdə həm türtkü bulub xalqı nəb yetkizüş, sayahat qatnışını öz ara ravallaşdırış qatarlıqlarını çöyürdəb həmkarlıq ortaq tonuşu asıl qıldı. Manas nahiyəsidiki BÜ Mədəniyyət Sayahət Selinmə Çəklik Şirkti Məbləq Seliş Ticaret Bölümünün başlıqı Wu Yanyan mındaqdiri. İki cayının mədəniyyət sayahət baylıqını birləşdirib, liniyanı ortaq quruş, mədəniyyət icadiyyəti cəhətdə həm türtkü buluş, kiriş biliti də öz ara nəb yetkizüş tədbirini qollanıb, qoş yönelişlik iqim miqdarını yitəkləş. Ömək təşkilləb tərəqi qilişini işqaşırıb, iki cayının mədəniyyət sayahəçilikinin sübtini östürüb, önümünü aşırış, maslaşıb, ortaq paydı ilişqa, ortaq türtkü bulumuz.
2: Şincang yaxşı cay.
1: Stansımız qəbri. Күзлік оқыш мәусімі башланған болсымы, Ili Дәрияу сыбадысыдге саяхат қызғылығы пәсейіп қалмады. Әрқайсы мәнзир райолары, мәнзир ноқтыры мұлазмет қаппалдыны енмі күчейтіп, саяхатчыларыны көңілдік ойнаш, разы болуш имканиеттігі егі қалды. Баш күзді күнес нақиясы Нарат яйлығының өзгүчі күз мәнзирсі саяхатчыларыны жай-жайлардың келішкі жалып қалды. Нарат Тиямутай мәнзир ноқтысы қазақ мүлітінің ән-әнви той мұрасымы әмәлі көрінішілік қалық өріп адыды номырыны дайымлық орылап, саяхатчыларыны күздегі гүзел мәнзирдің қанғучы ғозырланғандың сұрт, шөжайның қалық өріп адыдыны чөкімі сынаш имканиетіге егі қалды. Саяхатчы Шүжачи мұндақ деді. Қазақ мәлетінің найды есіл, найды қойық алайдылық еге той мұрасымы ойыныға қатнышып, бәк ұшал ойныдық. Азыр, текес на кәсі Қаражон мәнзи районыдығы деген сүйесіні егіз районларды қар яғыды. Қаражон мәнзи районы асаслық мәнзиер ноқтыларға чарлаш қадымларыны көппейтіп әбәтіп, температура, ел әхвалын вақтыды көзетіп, саяхатчыларыны бейхаттар сәйлі саяхат қылышқа итәктеді. Әрқайсы мұлазмет пунктларға ямғырлық чапан, соғықтың сақылыныш әдіялы қатарлық мадди әшіаларыны етерлік сәптеді. Қатны сақчы тармақларымы мәнзи районы әтрапыдегі yollarda вәзіпі ижрақылы салмықыны зорайдып, автомобилларының тәртіплік жүрішіге қапал әтлік қылды. Қаражон Қалықыра Екология Саяхат районы план тәшвиқат бөлімінің директоры Тау Ю Хау мұндақ деді. Еқіннің ян аба көп өзгіріп атыды. Біз сабарайы өзгіршіге алдын хөкім қылып, балдыр орынлаштырып, барлық амаллар білән саяхатчыларның бейхаттарлығыға қапалатлы қылып аттымыз. 9-нчы ай кіріп қалған болсымы, Қолшәри Алшар Котси, Мәнзи районы янла нұрғын саяхатчыны келіп дага қылышқы жәліп қылмақта. Бұл ел кірген нұмыян Алшар Котси, Мәнзи районы халқы қолай мұлазметтің дәрейтісіне үзліксіз өстіріп, ұл әзләлерінің мүккенмәліләштіріп, саяхатчыларының саяхат тәсіратыны ашырғалдықтың саяхатчылар сыжыл көпейді. Қолшәри Алшар Котси, Мәнзи районының қызметсі Езілім Камал мұқпергімындақ деді. Мәнзи районда еңдің жүктақ сақлаш шықабы чақлық орындық көпейттіқ. Дабалыш өйі тәсес қылып, жедді құтқызы сандуқы сәплідіқ. Ян телефонға әқсіз тоқ қачылаш үскенісіні көпейтіп, әқсіз күллік білән тәмілдідіқ. Халқы қолайлық түрлік тәдбірлеріне көңіл қойып әмәлейләштіріп, саяхатчыларының сәйлі саяхаттың разы болыш дәрежесіне үздіксіз өстірдіқ.
3: Өрметік радио тыңдаушылары, Шинжаң радио телевизия стансының Шинжаң хабарлары программасы бойынша аңдыш бердіқ.

0: Hürmetlik radio oglugçylar, tän tarbiya we saglamlyk programmamyzny ýagtyryp aňlaşyňlaryňy garşalymyz. Men riýasetçi Taniýar Mahmud.
1: Hürmetlik radio oglugç dostlar, tän tarbiya we saglamlyk programmamyz aňlaşyňlaryňy garşalymyz. Men riýasetçi Zulfiýa Atykadyr.
0: Mana ýeňi bir hapdan başlanan tän tarbiya we saglamlyk programmamyz başlandy. Bu hapda ýana ikimiz birlikde riýasetçilik kylamyz.
1: Elbetde. Anlıgıcılarımızın karşılığımız.
0: Şundak. Dostlarımız yana dağımlıq programımızda katnışıp uçurulan yollaşını unutup qalmağa isle.
1: Dostlar, bizdenki Vision Supimiz 10 numarını koçuva ağa isle. Vision Supimiz 10 numarı XG1074FM.
0: Şundak, XG1074FM. Ondan da dostlarımızda aldı bilenmiş. Ürümçininki kəlgüsü 3 günlük havar aydın məlumatını bir yetküzgen bosaq. Ürümçü rəb bugün keçedin ət kündüz gece hava uçuk bulup, yukarı temperatura 28 Celsius gradus, tüven temperatura 15 Celsius gradus buludu, 3 bal şamal çıkıdı. Mau hava raytası yenilanmay kaldı mı?
1: Hani bir...
0: Yenilanmapta? Hani yenilanmapdımış. Ettigendiki meteorologiya stansininki saat 6'da anlatkamış hava ray malumatı. Asasen, ete 8. Cesla, yani 9-nji aýynyň 8-nji güni kündüzden keçigeçe Ürümçide hawa uçuk bolup kim bulutlanydy. Ýokary temperatura 29 Celsius gradus, tüwen temperatura 17 Celsius gradus bolady. 4-5 bal şarqy janub şamaly çykdy. Muş aýynyňki 9-nji güniki kündüzden keçigeçe Ürümçide ötkinji ýamgyr ýagdy. Ýokary temperatura 25 Celsius gradus, tüwen temperatura 17 Celsius gradus bolady. 3-4 bal şarqy janub şamaly çykdy. Demek kelgisi 3 günde karaydıgan bolsak 9-nji sla, yani 9-njy aýynyňki 9-njy güni Ürümçide azraq höleýginlik hawa raýy görüldiken, şoň dostlarymyz hawa raýy özgerişi asasen sırtlaga çykan çagda günlük elbilişini unutup galmagaýsylar. Kani dostlarımız kayalar gitip arsla, kayısı caylada durup programımızla anlavatsla, kani programımızga uçurlarını yollap durgaysla, 5. sıpımız XC1074FM. Mana programımız başlayıp lan dostlarımızdan uçurlar yedip gelişki başlaptı, anlavatçılarımızdan Abdurrahman Somkiçi hoş gelsiniz, karşalımız, keşliğiniz hayırlık olsun. Söhra Hanım muhem programımızını yaktırıp anlap güldeslerini evet edip de rahmet. Sabi bizimki ısçıl programımızını anlap gülü atkan.
1: Sadık
0: anlıkçımız.
1: Sadık gül anlıkçımız.
0: Doğru. Sabi programımızını yana da anlık yaktırıp anlaysız. Anlıkçılarımızdan Abdi Kerem Efendim programımızını yaktırıp anlayıp da Meryem Edimiz programımızını yaktırıp anlayıp da Tän tarbiya we saglamlyk programımızı başlandı karşalımız da. Rahmat bagan uçurunlarga. Hem de hazır saat 21'den 21'den 22 minut ötüpdi. Bir kısım yol bileklerde yanla maşınlar köpken. Mesela karaydıgan bolsak, İttifaq yollarda maşınlar köpken. İttifaq yolunki Gawji Rungşuya taraplarda maşınlar köpken. Onun başka Yan'an yolu tecrübe oturmak tepdinki etrafıdaki yol bileklerde maşınlar köpken. Adil Sod Sarı'nın aldı. Onun başka Marip Nazarti tarafla ondan Nongye Tinninki aylıkla qorasi onunun başqa burunqi tumaris muşu taraflarda maşınlar köpken ittifaq körükninki asti Guanghui körükten düşkenniki muş taraflarda mu maşınlar sal köprekken 38-nji oturninki etrafidiki yol belekleri işkin doktorhanın etrafidiki yol belekleride maşınlar köp dostlaşıp alken 3-nji körükten düşüp Longchen koçısıga qarap mangan yolunuşdu mu maşınlar köp dostlaşıp alken onun başqa karaydıgan bolsak Sanfangu şimali yollarda maşınlar köp tosilishi bar. Suju şarkı kutusunun koşumçili. Ösmü kisalikleri doktorhanısının etrafıda mı maşınlar köpken? Merhaba yolları. Yani muşu Çirhan tarafından kagan yolunuştu mu maşınlar sal köprekken? Dostlarımız uçurlardan önümlük paylan gaysla. Ona da dostlarımız əmdə deyikdanla bugünkü programımızda orlaşdırılgan məzmunlar bolsun.
1: Programımızda biz aval Abdunum Raylıq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı həm 11-ci növətlik millətlə ənənəvi tənərkət müsabıqısının yibiliş mürasımıda oyun qoyğuçıla vətəngi mədiyə oqub Şincangı bəxt tilidi.
0: Dünyanın qısı ayalla basketbol müsabıqısıda dövlətimiz komandısı vaqt qoş biriş basqıçıda onsız şəraitini özgərtib, Çex komandısını yenib, Tunca qalbini kütüb aldığı qatarlı xəbərlərinin təfsilatını anlayısla.
1: Programımızın davamında Ak Şəbnəm mövsümüdəki kütünüşünün mühim noxtısı, özünü ısıq tutuş, nem üçün ətdigəndə uyğanğanda bəzi kişilərinin qapı qışıb qalıdığı qatarlıq məzmurlarda sava sözləb verimiz.
0: Kenemsi dostlar, əmdirik, donla bugünkü təntərbiyə və sağlamlıq proqramımızdan təfsiri məsmalarda bolsın.
1: Mühəmməd.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, 137 katnas sanat radyosundan bevasıta anlatılan tan terbiye ve sağlamlık programımızı devamlaştırıyoruz.
1: Tan terbiye ve sağlamlık programımız Şinjan Radyo Televizyon Stansının yeni taratqo aptisi Saloşat yanda maskadamda anlatılıyordu. Programımızın Saloşat yanda aptisinin anlaşılanını karşı alınız.
0: Şindak, hani dostlarımızın kegan uçurlar karayılgan olsak, bəxit isimlik anlayıcımız şundak programımızı yaxtırıp anlayıp da, çıraş bağıtlarını əvətip de. Abdikerem efendim o programımızı yaktırıp anlaydı. Bugün bir gün yağmur yağdı mı nime? Kaşkariki anlayıcımız düştü mü kanunsuz gemire programımızı da yağmur yakın resimini evet koyan diye hazır mı yağmur düştü deyip resimini evet koyup da.
1: Manan bilen tamam temperatür mü körünerlik tövelleydi.
0: Şunak hem de Kaşkariki avarayı karaydıgan olsa. Ötkinci yağmuruyu kin otturhal yağmuruyu özgürdü deyken tu. Yukarı temperatura 24, tüven temperatura 15 iken. Şu an dostlarımız sırtlağa çıkan çağda günlük ilişkini unutup kalmağa isle. Ondan da dostlarımız yıktanlığa dağımlıq, tenterbiye haberlerdi bolsın.
1: Jüngü dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı da Çıngdo Jongchun komandası çempionluğunu kola keltiriş porstını koldan berip koydu. 2026 yıllık Jüngü dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının 26 aylanması 9 ayının 6 günü ahırlaştı. Çıngdo Jongchun komandası bilen Hınan komandası 0-0 bolup tanlaşıp kaldı. Bunun bilen Çıngdo Jongchun komandası bu aylanmadaki çempionluğunu kola keltiriş porstını koldan berip koydu.
0: Serke komanda Çıngdo Jongchun komandası bilen Hınan komandasının musabıqısı bu aylanmadaki kızıq nokta musabıqısı bulup aldınkı yeri meydan musabıqıda işki komanda keskin musabıqılaştı. Hınan komandasıdaki Nasario bilen Maranyan köp qitim qarış tarafke tehdit payda kılgan bolsa mı, lekin qarış tarafının vartasığa top kırgızanmıdı. Musabıqı davamışıp 65 minut bolğanda Jongchun komandasının mudafiyesi bile sevenli körüldü. Yani Solojin'nin topunu toktışıda sevenlik görülüp, Jung Dalun'nin küçük bulunduğun vartağı urgan topi urup çıkırıp itildi. Ahırda işki komanda tanışıp kaldı. Rongchun komandası bütün meydanda varta dairesi de bir kitimu vartağı kartıp top uralmadı.
1: Shanghai Shenhua komandası karıştırıp meydanı da Chongqing Tongliang Long komandası bilen musabakalaştı. Aldın qayrım meydan musabakada Asu Ay bilen Gautia Yi top kırgızıp, Shenhua komandasını nölge karşı işki netice bilen aldığı ötközdi. Kiyinki meydan musabakada zapas aza bulup meydanı çıkan Yang Hao Yu kallı top kırgızdi. Gerçi vaxt tolıqla beriş baskıçıda Tongliang Long komandasıdaki Nagado bir top kırgızgen bolsa mı, lekin en ahırdaki musabıqa neticesini özgertelmedi. Bunun bilen Tongliang Long komandası birleşme musabıqıda 10 aylanmada kalbi kalanmadı.
0: Yunnan Yukun komandası Nörke karşı 5 netice bilen Liaoning Tierin komandasını yendi. Shandong Taishan komandası

0: Hürmetli radio dinleyiciler, programımızda doğumlaştırdığımız andaki demlerimizde dostlarımızla savat sözle peygam olsak. Hem de dostlarımız bilimiz bugün 9. ayının 7. günü yanımış 24 mevsiminin içindeki Ak Şebnem mevsimi yitip geldi. Ak Şebnem mevsimindeki kütünüşünün muyum noktası neyme degende? Özünü ısık tutuş. Dostlarımızın müşahatki bir savatını sözle peygam olsak, Ak Şebnem mevsimi yitip gelgende soğuk yitip gelişinin olduğunu iliş için meyde dümbünü uç koyuşka bulmaydı. Ak Şebnem mevsimi bir yıl içindeki keçi bilen kündüzünün temperatura parakı bir kadar çoğun mezgili bulup, ertegen keşte kelinrak giyiniş. Yotkan köpülenimi kelinrakka almıştırış. Boyun, kindik, putunu ısık tutuşka dikkat kılış. Kindik ve uçukunu uçuk koymaslık gerek. Tiyeni nispetten aciz yaşanganla, balıla ve yürek miyeni kan tomur keserliklerine kırıptar bolganla, sozulma kanayıcı yalluğu ve sık kesili bakışla özünü sık tutuşu gerek. Bununla başka her günü keşte putne ilman soğu çılaşını dağımlaştırış. Su en yaksı uçukdan eşip getmeslik. Suğunun temperatürsi 40 Celsius gradus etrafı da buluş. Putni beden sel pel terligenge kadar çılaş. Çılaş vakti 20 minuttan eşip getmesi gerek.
1: Neme üçün ettigende uyganganda bazı kişilerin kapak eşip kalıdı. Kapak eşiş asaslıqı uyku bile münasebetlik. Keçede uyku vakti bek kıska ya ki bek uzun bop kese kapak eşip gelişi mümkün. Dekin bu hıl fizyologiyelik eşik adette orundun durup bir saat etrafı da özlikidin yokaydı. Turmuş adete sebeple kapak eşip kalsa tövendeki noktalar boyunca turmuş adetini özgertişine sınav baksı buludu. Birinci, koramığı yetkerler her günü kubul kıladığan aş tüzü 5 gramdan eşip getmezdik. İkinci, araq miqdarını kontrol qilish ən yaxşı işməsdir. Üçüncüsü, saat 23-dən burun uxlaş. Dördüncü, gözə ısıq ötküzüş. Beşinci, muvaffaq hərəkət qılıb metabolizmni tezlətib, işıqni yandırışqa yardım beriş kerak.
0: Nəyitdi yaxşı bolğan savatkan, dostlarımız qani məşu biz sözləb bəlgən 5 turninki içində qaysıları sizlərdə bəlkən. Bəlkəm dostlarımız hazır. Bazmullahın anlığış köngüldü san bolduk deyim.
1: Şimdi mulayızı kıvatıdı. Adatta mışı keşte adan yarı. Çünkü yetiştiğin burunma köpüleb su içiş tavsiye kılınmaydı. Mesela biz hem de kündüzdeki vaxtlarımızda imkaniyet bulsa pat pat usulluq toluqlaş su içini adet kaylandırsak buludu. Bazen kanak oldu deseniz bir gün su içme yatağı yıkın usak gidiyordu. İçime deplam suyunu içi de ettikenle kopkanda andan mışı astı üstü kapak bırak da içip kopadığı ekvallığa olup kalıdı. Şunun gani bu ekvallığa da şu bazenmiş bizimki şu turmuş meşgulat adetlerimiz bilen bayam digendek uxlaş vakti yeterlik bu maskına kapak şeydiken hem ziyade bek uzun uxlap kessek mi kapak şeydiken şunun meşgulat adetlerimiz normal tertiplik doğru buluşu yemek içme kütünüş adetlerimiz mi doğru bulsa buluduken hem şu noktalar dikkat kısa kapak işimaydı adette eden yara muşta işip ettikende kopadık Allah hem de bazen kişilerden ettikende karı kahve işkinini anlaydı karı kahve bedendeki yüllük neydi ettikende yüzü işip kaladık Allah, işip kopadık Allah. Karı kahve işip etsen Allah buludu.

0: Bu deyildi, emas mı?
1: Mm-mm.
0: Ama bunu özümüzdeki salamet ekvalımız
1: Doğru,
0: kardeşimiz.
1: doğru.
0: Birinciden aşkazınız yakışı buluş gerek.
1: Mm-mm.
0: Hazım sistemimiz alaylı kesellik bulması gerek.
1: Mm-mm.
0: Yani bir sizde yürek kesel ben kan besin bulması gerek. Ama muşkul özünüzün salamet ekvalınızın mesul bulmağa ekval astıda. Andın kara kahveni istimal kılalısınız. Künelisiniz açtan temik. İşçi baksınız buludu. Lekin bu hem de hem de maskeledeğe usul emez. Özümüzün emeli ekvalımız karta kubul kılımız. Cuma anlığı çiğlerimiz.
1: Naiti yakşı tavsiye buldu dostlarımız. Muşu saatlerini əste çın saklığa izle.
2: Köl bilen kumluk çıkıp etken bağraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan, sınırlı direk cay. Dakıltı, Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirtisi soğuk kılındır. Telefon 0996 25 66 666.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, tan terbiye ve sağlamlık programımızı bu yerde oxirlaştırmız. Programımızı yoqtirib anlığan ve programımızga ufçur yollab qatnaşqan barlıq anlığıcılığa rahmet etdimiz.
1: Mikrofon aldıdaki riyasetçiler Daniyar Mahmud bilen Zulfiya Abdiqadir.
0: Növetçi muharir Malik Hasan.
1: Hayır hoş dostlar, etki programımız görüşeyli.
0: Hayır hoş.

0: Tianxia'da Lüçün Dacharayını sevinodu. Lüçün Yunxiang, Lüçün şirketi Şinjan'a kirgen 22 yılından buyan Tianxia'da salmakçı bolgan tunji Dacharayını. Sığdırışını split 1.15. Dacha bilen Avropa uslubidagi uy kiralashtirib sevinodu. Lüçün Yunxiang Dacharayını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, səpırınızı biz sırdaş programımızda anlayışanlarını karşılayalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadirlik radyo anlayıcı dostlar, program məzmurlarımızdan aval qıdakli yaxdırıp anlayışanlarını çin dilimizden ümit qılımız, həbdinin birden başlangan barlıq işlerinle naite nəticilik bolsun, mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını oralaştırdıq.
1: Aldı bilen 9. ayının 3. gündün başlap Golcu-Mongol-Güre taş yolunun kısmen bölekleri koş yönülüşte takalgallığa toğırsadaki bir uçurne dikkatlağı sunumuz. Hem de şopur dostlarını aylanıp yürüyüşke dikkat kılışını alayda eskerttimiz. Onun başka yana Örümcü Marafoncu yürüyüş musabıqısı yekşenbe günü ötküzüldü. 9. ayının 12. gündün 13. günü gece köp kısım yol bölekleri de katnaşkı çek koyuludu. Katarlı uçurlarının tepsilatı dikkatlağı boludu.
0: Radyo sayeti sayıpımızda Altay Altın Küz Yürüyüşlük Paliti 9. aydın 10. aygıcı ötküzüldü. Okutukçular bayramının yıkılışıga gişip, Şincan'ınki nurgun mənzara rayonları kiriş biltini keçirim kılış paravallıqını yolga koydu digen məzmun diktanlardı buldu.
1: Qadirlik radyo anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqa çiyana davamlıq programımızga qızgıllıq bilan qatnaşqaysıla Veyşin Supamızdan numarı XG1074FM, XG1074FM. Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, Zöhre Hanım karşalımız, Abdurrahman Somkıçı sizinle karşalımız, onunla başka programımızda uçurlarını yollayan, güllerini, çaylarını evet vatkan hem dostlarına köptün köp rahmet eğitimize, devamlı program məzmunlarımızın yaxdırğa isle. Qadirlik radyo anlıqıcı dostlar, onda bu əmdi program məzmunlarımızını sizlere yetküzeyli.
2: Səbər üstündeki cimcitlik, Adem'ni çarçıtıp uykulu başlaydı. Amma ruh kapılın.

0: Hörmetlik radyo anlıkçı dostlar, uçurla devamlı diktanladı buludu. Abdunum rayonumuzdaki cayla katnaş tür kuruluşlarını algı sürüp, tez algı sürüp, yukarı süpetlik terakiyatka küç kuvvet koşmakta. Köydün maytak kuça yukarı süretlik taş yolu topu taş kuruluşu 5. toktan bölüki, Akçumak 2. numarlık tonalının çıkış eğizi de. 9. ayının 3. günü təşmigi girip, kizish meşgulatı kılış, oğuşluk kanat yaydırıldı. Köydün maytak kuca yukarı süretlik taş yoldaki noktalık tezgilash karakterli kuruluşundan biri bolgan, bu tonalının 10 təşmisinin uzunluğu 2347 metr. Sol təşmisinin uzunluğu 2344 metr bolup, koş yönelişlik 4 avtomobil yolu ba yukarı süretlik taş yol ölçümü boyunca yasalıdı. Lahiyedeki saatlik sürat 100 kilometr. Şenşi kuruluş grohi çeklik şirketi Köydün maytak kuca yukarı süretlik taş yolu top taş kuruluşu 5. toktan bölükki 1. iş rayonu türünün direktörü Yübin tonuşturup mındak dedi. Bu tonel kiyinki mezgillik kuruluşumuzdaki açkuşluk liniye. Bu kiyinki kademdeki lim toşuş meşgulatımızda intayin muhim rol oynaydı. Bu qatım təşmigi kirib qızış məşğulat qılıb, asasi liniya quruluşu üçün oğuşluq çoğun qadam taşladıq.
1: Yıqındın buyan, ölkü ölü 229. liniyası Tost Kurayti Taşyol Kuruluşu tür meydanda maşınlar gürüldəb məşğulat qılsa, işçilər yol ulunu tüzəş, körük süngüş kuruluşu qıldı. Umumi uzunluğu təxminən 42.5 kilometre kilidigan bu taşyol türüge 368 milyon yuan məbləğ silindu. Bu tür, Garipten şarkı qarab Jiminay nayesinin tost diyesi. Karacao bazardın ötüdüğün bulup, Dövlet yolu 219. liniyası bilen, Ölke yolu 229. liniyasının şarkı bölükedeki yol torunu tutaştırıştaki aşkışlıq tügün kuruluşu hesablandı. Jiminay nayelik katnaş transport idarısından başlıqı, Karkın mukamet bu turni 2027. ili 10. ayda pütküzüp, katnaş başlaş planlanlıqını tonuşturup mundaq dedi. Tör pütkendin ki, Jiminay nayesindeki gol liniye yol toru kurulması üzül kesil mükemmelleştirilip, naye rayonu işki sırtkı aylanma şekildeki katnaşını ravallaştırıp, Jiminay'nın Şimali Şincan'daki her kaysi caylar bilen bulgan zaman makan aralıkını önümlük yıkılaştırılı buludu. Keyinki kademde tör kuruluşunu yukarı önümde kılış. Karalda tamamlap katnaş başlaşkı törtke bulup, hakiki törde halıkı nep yetküzüş kuruluşu. Nadır kuruluşunu delcayda emillerleştirilmiz.
0: Dövlet yolu 331. liniyası 1010-185. tüen Kaba taş yolu tür kuruluşu nek meydanda 300'den artık maşina, 520'den artık kuruluşçı tür kuruluşunu bütün güç bilen ilgir sürmekte. Bu taş yolunun umumi uzunluğu 69 kilometre bulup, koş yönelişlik 4 avtomobil yolu ba taş yol ölçümü boyunca yasalıdı. Bu taş yol pütkendin kiyin 185. tüen bilen Kabana hisi arsadaki sefer vakti 1 saatten 20 saatke kıskaraydı. Yaşar Muşu yakından buyan Kanas Menzi rayonunun videoları uçurahatan da sizge?
1: Daimla.
0: Bek uçuraydı. Şunun kalbini bek kördüğü okşaysız ya. Acayip çıraylı kopya.
1: Birini körüp çoğu ilgi doyunun bir ıhtıdarı ba tüyücen deydi gan. Aşı tüyüceni bir sivitime tekimci kadem kösün de. Anda çıraylıq mənzirini görürsün.
0: Bek çıraylıq gen ay dostlar. Azı Kanas'ta küz mənzirisi tuluk namayan bu bubdu. İlgi külünün güzelliği, etraptaki renkli, mesela seyri kızıl. Erkil derekhlerinin yopurmakları erkil boğalıq üçün acayip güzel dostlar. Hem de bu güzelliğini til bilen ifadeleşke hakikaten bek acizlik kılımız. Nurgunmuşu fotoğraflıkka kızıqıdığan da ya ki küz mənzirisini yakış gördüğün dostlarımız. Yani şu güzel mənzirdin, yaman romantik o mənzirdin, yani şu mənzirdin huzurlu vatqallıqını bildirip. Erkil videolarını yollabdık ya biz mu hem de gerçe nek meydanga baramısak mı?
1: Baramısak
0: mı? Lekin video arkalık bu güzellikten. Xeyli optalı huzurlandıq. Sizlərin bu çıravatdan da dostlar. Həm də şu videolarını görüb jürinla qanas qımandıq depla. Mana ilə dəplə ketidigan dostlarımız mı var? Şu dostlarımız üçün qanasının yaxındakı 3 günlük hava raydın. Aldım məlumatını verəyli dostlar. Qanasda yaxınqı 3 gündə hava uçuq buldu. Dəniz yüzdən yuxarı igizlikdəki mənzərə rayonlarında yağmur aralaş, qar yağdı.
1: Şincandakı 5A dərəcəlik mənzərə rayonlarının hava raydın aldın məlumatı da göstərilsə, qanasda 9. ayının 8. günü geçe hava uçuk bulup, yukarı temperatura 22 Celsius gradustan 25 Celsius gradus kışı buladıkken. Bu del, manzara tamaşa kılışının altın vakti hesaplanıdıkken. Sayram Köl'de hava uçuk bazda tutuk bulup, yukarı temperatura 16 Celsius gradus.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindim. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa üslubudaki uy gerelleştirip sevindim. Lüçün Yunşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesele sorun.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflı mülazimet kılıyor.

0: رحمت.
1: Hürmetli radyo dinleyicilerimiz, Dilara Abdüşkür Oralıgın, Canan Bulay namlıq naqşıdan huzurlanğaysılar.

0: Қадірлі достар, алматыдағы Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнет радиосынан бейбастан аңлатылып жатқан қайырлы ақшам программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясынан яңа тарат қойып, сіздердің тамашадамда аңлатылды. Программамыздың сіздердің әпсірімі алынышыңдан қарсы аламыз. Onda bu sadamlıq dostlarımızın əvətkə uçurlar qaraydıqan bulsaq, Bulbul Guya, Nur, Şinfu, Səvi, isimlik dostlarımız əmni proqramımızı yoxdurub, Allah vətib du əmələğı köpdün köp, rəhmət eytimiz. Onda bu sad, Nur'nun bir avazlı uçur bəkən, dostlar bir ala baqayla. Onda bu sadamlıq qoyay.
1: Bari yetib çıxdım, çıraylıq yetibçi, dullar aba, Ənvər qayda avalıq yoxdurubsuzma, yolqar deyir, dağay, şimal yollarımı. Hoş geldiniz Ravan Kem, bizim anlayıp otladık. Programımız yakışı, maksimum koyup bir vatıcız.
0: Rahmet.
1: Çünkü maşaydı.
0: Buldu, rahmet. Uçurunuzu tapşırıp aldık. Yine bunun ikin programlarımızı yine devamlı yoktırıp alınışınızı ümit kılımız. Onunla başka Nur yol uçurup yerip menşinizi ümit kılımız. Yine başka dostlarımızın yol uçuruları karaydıgan bulsak Ali'nin uçurken. Yaşımı dılraba, Çentancan yoludun, Yaşan Jonluğucu boğa arılıq, Şimaldın, Cenab-ı Krapman.

Yolunuşta yollarda avtomobila biraz köprekken tosuluş ahvalları bakken. Şöpür dostlarının amal ve bu yol bülükünün tanılmasını ümit kılmaya diye uçurun əvədibdir. Rahmet, uçurunuza tapşırıp aldık. Yana dostlarının uçuruları karaydıgan bolsaq Mehmetcan'ın uçurke. Yaxşı mıdırlar ba, tönceli odmamda avtomobila biraz köprekken likin alayda tosulup turup qalğın ahvalla yok diye uçurun əvədibdir. Rahmet, uçurunlarını tapşırıp aldık. Qadirlik dostlar, tövəndə anlaydığın Allah, Tomçe namlı qırğızca naqşam.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, ahırda azmet kurban orulugan Aydın Soray Musini namlıq naqşini huzurunlağı sınış bilen bugünkü xeyirlik akşam programımızı ahırlaştırmız.

0: Tianxia'da Lüçün Dacharay'ını senledi. Lüçün Yunxiang, Lüçün şirketi Şinjan'a kırgan 22 yılın buyan Tianxia'da salmakçı boğan Tunji Dacharay'ını sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa üslubudaki uy gireleştirip senledi. Lüçün Yunxiang Dacharay'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı küçürle üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılır.
0: Lüçün Yunxiang Dacharay'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4
0: Lüçün Yunxiang Dacharay'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4

0: Birinci şehri su üstü balçısının yenideki Celil Ukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler... Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kıldı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itibim bağ programı sizi.

0: Muhabbetge ve minnettarlık dolgan kalıp, kişiler arasında özara inaklıkka ve hoşallıkka yol açıdı. Köprek, yakşı işlerini oylan, hem başkalarına yakşılık kılın. Hayattın ve turmuşunuzdaki her bir işten canlan karşı alımız. Ben Gülbostan Abduqadir. Canlan karşı alımız. Ben Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sılıv Şetiyan'da masqadamda anlatıldı. Programımızın Sılıv Şetiyan əpçisidimi anlayışanlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını oranlaştırdıq. Aval, işçiler uyuşmuz sadasi sahibimizdə Abdunum rayon boyuca əmgək nəmunicisi, Ölkü yolu 231. liniyası taş yol türünün komandani, baş injineri Li Honglay'nın Tağlıq rayondaki kuruluş iş orunda yıldız tartıp, ötkelge hocum kılıp kıyınçılıklarını yenip, xalıqını beytiş taş yolu yasaş küreş hikayesini alayımız. Programımızın devamında 10 yıl ün tınsız saklap, kan üşlügücü golü cairisini taktım kılıp, yaraqtaki bimarını kutquzgan sestra Can Hua bilen tonuşumuz. Oqış başlaş məzgildiki illik murasım duyğusu, Ali Mektepke oqışkı kəgən yeni oquqıcılar və ulanın atanlarına illiklik beğişledi. Dostlarımdaq bolsa, diqqətinizlə programımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Əmgəkçilər, əvlatma əvlat almış turğan bolsumu, lakin ulardakı tırışıb işləş ruhi izcil özgərmədi. Ula bir cüb işçan qoli, əqil parası arqılıq Jungu iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunichilar ruhi, amgak ruhi, hunarvand ruhi orqali go'zal davrni qadrlab, jasorat bilan olg'a ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab, amgak namunichilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunichilar ruhi, amgak ruhi, hunarvand ruhini madihlaymiz. Anglayotganingizlar, ishchilar uyushmasi sadosi sayyimsi. İşçiler Uyuşması Sadası sahibisini Abdunum Rayonluk Baş İşçiler Uyuşması bilen Şinjan Radyo Televiziya Stansisi birlikte anlatıldı.

İşçilər uyuşması sadası səhibimizni anlaşanlarını qarşı alımız. Sancının qarbıdiki Nansangi yandaş taş yol Tağlıq rayondaki Derya cilgisini kesip ödüdü. Geologiyalik şaraiti mürekkep. Kuruluş kılışının qiyinlik dərcisi intayın yuqri bu xalıq yolu taş yolu. Bu xalıq turmuşi taş yolu linya boyudiki yezi bazarlarını tutaştırıdı. Sancı Oblastlı Katnaş Kuruluşi şirketinin bir tür baş injineri Tağlıq rayondaki kuruluşunun birinci sebide yıl boyu için durup, Derya Vadisi'deki yumuşak tupraklık yol ulu. Tağ bağırda kuruluş kılış kıyım buluş meselesini hal kılıp, Tağlıq rayondaki halıq turmuşu münasifetlik bir kançı taş yol

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды дамлаштырып аттымыз. Достарымыздың ке ұшырларығы бір қарып әсек, Адылжан, Абдурахман, Сомкичи, Абдукерам, Ахмет Нияз Қарқаш қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Достар, мәзімілеріміздің еткізіміз. Әмді 10 ел үн тінсіз сақлап, қан үшілігіче ғолу жәйірісіні тақтым қылып, ерақтыки беймарны құтқызған сестра Жан Хуа білән тонышымыз. Жан Хуа Санжыда сестралық қызметі білән шұғылынуды. 2016 yılı yazda Kızıl Kırıs Cemiyeti'dikile onun idarısı'ı kilip, kan işlügücü golü cayırı taktım kılış doğrusu da leksiye sözledi. Nurgun kişiler bundaq leksiyeni anlığandınken təsirlenişi, hayac alınışı mümkün. Ama kan işlügücü golü cayırısını taktım kılışqa kadem besişi natayın. Aynı çağda Can Hua hiç işkilenmey, nağ meydanda kan əvrişkisini kaldırıp, Can Hua yelik ambarığa azab oldu. Şu çağda onun könlüde, navada menin kan işlügücü golü jayram birer sige maskep qasıcu. Navada men bir canını kutquzup kalalısamcu, degenini oyledi. Ama o 10 yıl saklaşını oylapma bakmağan idi. 10 yıl bek uzun. Turmuş ve hizmet aldıraşçılığı da nurgun kişiler yaşlıqı da kılgan yaxşı işlerini unutup gelişi mümkün. Can Huamu aynı yıl kılgan bu yaxşı işini unutup getkili tas qağan idi. Bu yıl yazda onunğa bir telefon geldi. Hem de onundan sizden kan işlügücü golü jayırı tıpınız bir bimarınki bilen muvaffakiyetlik mas geldi. Siz kan işlügücü golü jayırınızı taqtım kılışını halamsız dep sordu. Can Hua kılçı işkilenmey, bek ensirap müketmey, kan işlügücü golü jayırı taqtım kılış jarayanıdaki xeyim xatlarımı sormay, derhal, men halayman dep makul boldu. O, en yakşı beden halindeki kabalatlı kılış üçün demeliş vaxtını yakşı tanışıp, tamakını yakşı yap, çene kışını katli devamlaştırıp, əzeldin körüşüp bakmağan natunuş adam üçün əstaydılıq bilen barlıq tayarlıqlarını kıldı. O, otur yaşı kəgende yana başkalarının salametliğini əsligi keltürüşüge yardan berəli gəllikimden özü benim bəxtim dedi. Yakında Can Hua, Örümcedeki doktorhanada kan işlügücü golü jayırısını taktım kılış, yığış hizmetini oğuşluk tamamladı. Şunun bilen o Şincan'daki 256. bulup kan işlügücü golü jayırı taktım kılgıcı bop kaldı. Rahmetsizge Can Hua, siz katli iradınız bilen bir ailini kutkuzup kaldınız.

Dostlarımızın ki uçurları bir karı biteyli, Adılcağın Katarlıq dostlarımız yaxdırıp, anlavatqan özünün köngül sözlerini kaldırıbdı. Abdikerem Bekçik resimlerini yollab gettiniz. Abdikerem Bek köngüllük oynav etibsiz, Qashqağı kepsiz de, bugün yupurgu deyin. Mana Qashqanın güzel resimlerini ködük, şunda peyz resimlerini ivetibsiz. Qashqanın güzel mənzirlerini bir-birlap içip ködüm. Şunda bağım geldi. Yaxşı oynan. Sayatlarınız köngüllük bolsun. Dostlarımızdan şunt yan qatarlıq dostlarımız mı yaqtırıp anlavatqan özününki köngül sözlerini qaldırıbdı.

Her günü korsakını uğulap bergen de bedende kandak özgürüş boludu. Birinciden cigaradaki çigilişini peseydidi. Korsak kısmıda nurgun pellepa. Onun üstüge nurgun hazım kılış azaları korsak kısmı gıcaylaşkan bulup her günü korsakını uğulap bergen de korsak kısmıdaki pellelerini gıdıklap cinloğlarını ravanlaştırış ünümüge yetkili boludu. İkincisi tal ve aşkızanını kuvvetleydi. Köpligen kişilerde tal ve aşkazanda mesele görülüp, tal ve aşkazanın iktidarı naçarlaşıdı. Uzak müddet tanşalmasa, asanla bedenge tihimi köp ziyan yetküzüp, yine bir qatar keseliklerini keltirip çıkardı. Üçüncisi, köpüyü sistemisi keseliklerini azaydıdı. Korsak kısmı köpüyü sistemisiga bir qatar yakın bulup, korsakını oğulaş ceryanı da köpüyü sistemisini mu nepki eriştirgülü buludu. Kan ayrılışını küçeytip, kan ve kuvvet hansıl kılışkı paydalık bulup, bazı keseliklerinin yüz birişini tövendirdi. Tötincisi, hayiz ağırtıp gelişini yakşılaydı. Hayiz ağırtıp geldiğin ayılla, hayiz ağırtıp gelişini yakşılamakçı bulsa, her günü korsakını uğulab bersi buludu. Korsakını uğulaş arqılık, baliyat konu tədirici illi deyiş, hayiz ağırtıp gelişini yakşılaşka paydalık.

Hürmetli radio dinleyicilerimiz, 174 hayırlı sehar programımızda davomlashtiryapmiz. Hamda sizlarni 174 qatnov san'at radiosining bugungi butun kunlik programlarining anglatilish vaqti va bir qism programlarining qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir anglatilayotgan 174 hayırlı sehar programımız oxirlashgandan keyin soat 7'dan 30 minut o'tganda Vatan mening oilam programmasi taqdimlar bo'ladi. Soat 8'dan 30 minut o'tganda atiganlik xabarlar programmasi. Saat 9'dan 15 minut ötkende Atiganlik yollarınızda biz Samira programısı. Saat 11'de Sapırınızda biz Sırdaş programısı. Saat 13'de Menin Optimobilim programısı. Bunun da en yeni Optimobil uçurları, Optimobil'a ait bilim savatla, Optimobil seti setiliş doğrusuzdaki uçurla dektanlar buludu. Saat 13'de Şülük yollarınızda biz Samira programısı. 174 qatnov san'at radiosining har kuni 3 soat 13'dan 15'gacha anglatiladigan tushlik yo'llaringizda biz Samira programmasi tushlik aramingizni ahamiyatli qilg'isi. Soat 15'da qonun sizga hamroh programmasi. Soat 16'da sizga rahmat aytqimba programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilinadigan yaxshi ish, yaxshi odamlar orqali aktiv kuch tarqitilgan bu programmaning g'animat damlarini qo'ldan berib qo'ymang. Saat 17'de Gülgünçiler programısı. Saat 18'de Katnaş Liniyesi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samira programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tentarbiye ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tentarbiye haberleri, çiniqiş bilimleri, sağlamlık saatleri dektanlar buludu. Saat 23'de Sapırınızda Biz Sırdaş programımızı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlik Akşam programımızı, bunun da Yekunluq Naqşı Muzikada Könül Aramınlar buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet İtkınba programımızı anlatılıdı. Saat 1'de 174 Qatnov San'at Radiosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmetli radio oğluqçılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 yarının kəlgüsü 24 saatlik hava rayidin məlumatını anladınız. Ürümçide hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 18'den 28 Celsius gradus kçe. Altayda hava bulutluq temperatura 13'den 27 Celsius gradus kçe. Çöçekte hava bulutlanıp kin ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 16'dan 29 Celsius gradus kçe. Qoljıda hava bulutlanıp kin içilidi. Temperatura 13'dan 30 Celsius gradus kçe. Bortalada hava bulutluq, temperatura 14'dan 28 Celsius gradus kçe. Qarmayda hava bulutlanıp kin ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 18'dan 29 Celsius gradus kçe. Kuvaytında hava bulutluq, temperatura 13'dan 30 Celsius gradus kçe. Şihanzada hava bulutlanıp kin ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 12'dan 29 Celsius gradus kçe. Sanjida hava bulutlanıp kin ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 17'dan 30 Celsius gradus kçe. Qumulda hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 13'dan 29 Celsius gradus kçe. Tırpanda hava bulutluq, temperatura 24'dan 32 Celsius gradus kçe. Korulda hava bulutluq, temperatura 15'den 28 Celsius gradus kçe. Aqsuda otırhal yağmur yağıp kin ötkünç yağmurğa özgürüdü. Temperatura 12'den 19 Celsius gradus kçe. Açıda hava bulutlanıp kin içilidi. Temperatura 14'den 22 Celsius gradus kçe. Qashqada hava bulutlanıp kin içilidi. Temperatura 14'den 24 Celsius gradus kçe. Xotanda hava bulutlanıp kin içilidi. Temperatura 15'den 24 Celsius gradus kçe. Ürümçide hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 18'den 28 Celsius gradus kçe boludu. 4-5 bal şarkı canıp şamını çıkıdı. Hava rayidin məlumat ınlattıq.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Hürmetki radio oğluğuşlar, Vatan Menin Ailem programımızda dağımlaştıratımız, amde yurtumdaki yenilikli sayfımız tektanlar buludu. Bugün bu sayfımızda koy padıları ot-otaş, oğutlaşkı yardımlaştı. Şincan'daki etizlerde tanarıkını tövenletip, önümünü aşırış, şıkı aşırıldı degen temini toktulmuz. Yakında Şincan'ın köp kısım caylardaki uruhluk say kavusu pişiş pervişi kılıçının aşkışlık meskeliğe kirgeşken, etizde ot-otaş, etizini oğutlaş, tıprağının önüm darlıkını östürüş katarlık etiz pervişini kanat yaydırışka doğru geldi. Terikçilik ayılları koy padılarını yardımcılıkke teklif kıldı. Koy padıları etizge kirip, yavu uçup ve pileklerini yap hem osılgı təsir yetkizmedi, hem etizde tənarıqını tövendetip, önümünü aşırış, dekancılık bilen çarvıçılıktan ibaret, koş yönlüşlük ortak payda ilişini işğe aşırışka yardım verdi. Şincan Manas nahiyesi, su satkan yesi Fujian Manas ekologiya kentirge bir say kavusu östürüş bağısıra, uruqluq say kavusu pişinin aşkışlıq mezgirge kirgen bulup, postiq etip şekilge gelgen idi. Çarvıcı Nurbulat Tokta 200'den artı koyunu kavılıqa heydep kirip baktı. Neç gün ötmeyle etistiki kaldıq yopurmaq, uçup ve artıq pileklerini koy topi pak pak siyep tüketti. Pişkan uruqluq say kavısı etizde mükemmel saklanıp kaldı. Koy padlarını say kavısı etizgi kirip gızalandırış, haksız ot-otaş işçisi teklif kılganğa baraver bulup, ola etizdeki 90%'ın artıq yavu ötçüp ve yumuşak pileklerini yap azim kılıp, köp kısım arlaşmalarını tazlaş vazifesini tamamlayalaydı. Bundaq bolğanda, pekat az miktardaki tom, katıq ötçüp qollarla kaldıgan bulup, dekınla kolu bilen yolu vesili buludu. Koy padılarının kığı, yani tabi oğut bulup, öz çayda etizge kaytırılganda, tuprak kurulmasını yakşılapla kalmay, tuprağının önüm darlıqını mu aşırgılı buludu. Okşışla, Köktala şehri Veyhu Basırdaki bir uruqluq say kavusu östürüş bağısıda, bu yerdeki koylamı etizde otlanı tügütüş ve oğutlaş